İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer, Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum seni. İşte böyle.

böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın itliğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Biyonefa. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefa. Biyonefa.

Hazır mısın Avrupa? Burada mıyız? Hanımefendiler, beyefendiler. Kocaman bir günaydın diyelim, iyi sabahlar. Kimler aramızda bir görelim. Şöyle bir alkışlar gelsin. Acaba bu alkışlar sizin için mi? Çünkü her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Kıymetli dinleyenimiz, yaz dönemindeyiz. Biliyorsunuz ki yazın bir enerjisi var ve biz de bu enerjiyi sizlerden gelen mesajlarla alıyoruz. Şöyle bir günaydın İbo'cum, hoş geldin, iyi ki geldin, yaz enerjim, klima gibi geldin yanıma deyip şöyle bir ilk mesajı bakalım kim atacak ya. Bir sarılalım birbirimize. Hadi bir sarılalım. Ooo, ben gelmeden mesajlar gelmiş ya. İşte ben bunu seviyorum ya. Bazen arkadaşım Fatih Mercantaş'ın, onu söylüyorum. Fatih diyorum, hakikaten radyomuzun bir enerjisi var. Ben gelmeden mesajlar geliyor. Şimdi o da yılların radyocusu, 18 yıldan beri. Diyor ki hakikaten radyo dünyasında 2026'ya geldiğimiz şu günlerde, biliyorsunuz radyo seneye 100 yaşında. Ve biz bugün aynı heyecanla yayın yapıyoruz, biliyor musunuz? Aşıklar şehrinde senden mahrumum. Şöyle günaydın mesajlarınızı bir alalım. Gam senden bir yudum. Semiha geldi, diyor ki İbo'cum sevgiler. Aa, benim kankalarım da burada. Sadık hoş geldin, nasılsın kral? Günaydın İbo demiş. Günaydın Sadık. Güne nasıl başladın kral bu sabah? Bu bırak, gel, bırak. Sevgili Burak hoş geldin. Hülya'cığım nasılsın? Çok güzel görünüyorsun. İlk selfie benden gelsin demiş. Vallahi bugün aşırı iyiyim. Siz de nasılsınız? Behiye geldi. Günaydın İbo'cum. Ben de seni Bartın'dan dinliyormuş. Bartın ne güzel. Bayağıdır Bartın'dan mesaj almamıştım. Southside Piercing'den Nuray ablam geldi. Günaydın Stuttgart. Bize şans ver. Acaba ben Stuttgart'a mı geliyorum? Acaba gece mi geliyorum? Bizim Cengiz abi diyor ki bana, oğlum sen niye sürekli gece geliyorsun buraya? Biz tam uyuduğumuz zaman. Abi benim bir huyum var. Şehir gece uyur, İbrahim Elden uyumaz. Hadi WhatsApp'a gelin, şöyle bir hoş geldin, iyi yayınlar İbo'cum mesajı alalım. En güzel hoş geldin mesajını bakalım kim yollayacak bu sabah.

0: Herkese günaydın, guten morgen. Sevgili ya Fatih, bizim enerjimiz bugün niye bu kadar yüksek?
1: Ha? Gerçekten şarkılar da bir o kadar anlamlı. Acaba söz yazarı burada ne demek istiyor?
0: Evet ya.
1: Elimi kolumu bağla hadi, bir odaya hapset hadi. Becerebilirsen zapt et hadi. Yangınım ya. Acaba bu
0: itfaiyeciye mi yazdı bunu?
1: Acaba itfaiye kamu spotu mu bu?
0: Fatih hoş geldin. Fatih Mercan Taş aramızda.
1: Ver TC kimlik numaramı da ver.
0: Kanka adın...
1: Adımı söyle. Bana sadece iş arkadaşlarım Fatih Mercan Taş'ı der.
0: Öyle mi?
1: Tabii. İsmini söylemen yeterli.
0: Fatih'cim burada.

0: kahvaltısı oldu kanka.
1: Vallahi süper. Hepsi birbirinden ayrı. Yani
0: Şimdi
1: ay, çok iyi. Yani çok iyi. Kahvaltıdan bahsediyorum. Kahvaltılar harikaydı
0: Ya
1: gerçekten.
0: dinleyicilerimiz tabii ki sevgili Fatih, geçtiğimiz günlerde senin o yaptığın burç yorumları çok bayağı bir, şimdi tabii adını tabii astrolog olarak çıkmasın da,
1: Yok
0: biz
1: öyle bir
0: makara
1: iddiam
0: yapıyoruz
1: yok.
0: tabii.
1: Yok öyle bir iddiam yok.
0: Ya bir şey söyleyeyim.
1: Ama terazileri çok enteresan şeyler bekliyor şimdiden.
0: Terazi yine bekliyor.
1: Terazi şu an vermeyelim. Şu an vermeyelim. Çok enteresan detaylar var. Merkür çok fena bir retro yaptı. Öyle böyle değil. Bugün hem burç bakacağız
0: Hem de
1: hem de neydi? Yüz analizi mi yapıyoruz?
0: evet, baksana.
1: Evet.
0: Papatya bu, Hollanda'dan.
1: Öyle mi? Hollanda'dan papatya gibi gerçekten açmış ve şu an İbrahim Elden'in yayınını bekliyor. Ona da selam olsun.
0: Oo. Bu
1: Kablosuz
0: arada
1: kulaklık detayı da burada çok önemli
0: bak,
1: İbrahim Elden.
0: bakayım markası neymiş?
1: Yok marka değil. Şu an İbrahim Elden dinliyorumu vermeye çalışmış.
0: Ne kadar güzel ya. Elim
1: Aynen.
0: işte, kulağım sende demek
1: Lan
0: istiyor.
1: bak bir şey dedik. Burç dedik herkes yazmaya başladı. Bu işte harbiden ekmek var ya. Eminim bu biz boşuna uğraşıyoruz bak mizah falan ha. Harbi diyorum bak.
0: Bak.
1: Bu arada Başak burçlarına da çok fena şeyler bekliyor bu ay. Onu da Başaklar da beklesin. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar.
0: Aa bak, kamerde.
1: Başaklara dikkat etmemiz gerektiğini bu ay bütün Başaklar anlayacak.
0: Öyle mi?
1: Çok dikkat etmeleri lazım.
0: Mesela nasıl beslenmeleri lazım? Sabah ne yemeleri
1: Birazdan,
0: lazım?
1: hepsi birazdan,
0: Hepsi
1: hepsi
0: olsun. Bak,
1: birazdan.
0: kamer geldi. Bizim için çok kıymetli kamer.
1: Günaydın İbo. Guten Morgen yazmış. Bak nasıl Guten Morgen alıştım.
0: Guten Morgen.
1: Evet.
0: Ama kamer gerçekten çok iyi bir insan, biliyor musun? Çok seviyorum onu.
1: Evet.
0: İçten, doğal, muhteşem bir doğal güzelliği var. Ben bir
1: Evet.
0: alkış.
1: İçi dışına yansımış diyorsun.
0: Aynen öyle
1: İçi
0: abi.
1: neyse dışı da aynı.
0: Aynen
1: Dışı
0: öyle.
1: neyse içi de aynı.
0: Abi koç kadını ya.
1: Vay be.
0: Abi koçtu. Koçları ne bekliyor hocam?
1: Koçları özellikle bu ay tüketmesi gereken gıdalardan bahsedeceğiz. Bunları tükettikleri
0: Ne
1: takdirde...
0: yemesi lazım?
1: Bu ne?
0: Koçlar ne yemesi lazım?
1: Birazdan anlatacağım. Birazdan
0: Hocam her
1: anlatacağım.
0: şey, birazdan bizi
1: Birazdan az
0: heyecanlandı.
1: sonra.
0: Şimdi kamer beklesin o zaman. Şey de beklesin. Bizim
1: Terazi.
0: terazi papatya da beklesin.
1: Papatya
0: Bak,
1: aynen.
0: aslan burcu var, Nuray abla.
1: Aslan, Nuray Hanım Aslan Burcu mu?
0: Aslan ya.
1: Eyvah, eyvah.
0: Veda
1: Eyvah.
0: edelim mi?
1: Veda edelim. Programımızın sonuna geliyoruz.
0: Bir şey diyeceğim. Bak, kamer müthiş. Sevgili Ayten öyle.
1: Evet.
0: Ondan sonracığıma sevgili Kübra Düsseldorf'tan. O da bana
1: Sen
0: az
1: bayağı
0: önce.
1: herkesi tanıyorsun. Milli takım kadrosu gibi saydın şu anda.
0: Hepsi canlarım benim ya. Mesela
1: Şarkıların bu arada çok iyi gerçekten yine bizi 1985'lere götürdü.
0: kanka,
1: Evet.
0: trende kayboldum.
1: Hı.
0: Şimdi kamer diyor ki yine Mödling'de kaybol ve seni bulacağım diyor.
1: Aa
0: Nasıl?
1: çok anlamlı bir cümle o.
0: Evet ya.
1: Diyor ki İbrahim Elden kaybolduğunda güneşe yüzünü dön ben oradayım demek istiyor yani.
0: Ben
1: Şairane bir tarafı da var. Koç burcu muydu?
0: Koç burcu.
1: Koç
0: Bulur
1: burçları
0: mu?
1: bulur. Yani
0: İstese bulur.
1: istese bulamayacağı şey yok. Arada her
0: Oha.
1: şeyi bulurlar. Özellikle yani mesela bir şey bir yere koyuyor ya. Koyduğu yerde bulmak ister. Öyle bir özellikleri var. Düzen severler, tertip severler.
0: Nasıl?
1: Sevdikleri birçok şey var ama hepsini anlatamıyorum burada. Çünkü vakit yeterli değil. Ama
0: Patates kızartmasını da
1: aa
0: severlermiş.
1: çok çok severler gerçekten. Birazdan buna bağlı bütün detayları anlatacağım.
0: Şarkı nasıl kanka?
1: Çok güzel yine 2005'lerden bir şarkı. İbrahim Elden 15 yıl geriden takip ediyor.
0: Ama bir şey söyleyeyim, ben eski nesil insanım kankacığım, yani
1: Lale devri çocuklarıyız be.
0: aynen öyle, lale
1: Vallahi.
0: devri çocuklarıyız ya.
1: Zamanımız çabuk geçti. Aşk şarabından kimler neler içti.
0: Bak. Fallarda çıkan biri vardı ya. Gönlüme bir misafir var. Kaç vakte gelir bilmiyorum ama.
1: Kahve falı bakamıyorum kusura bakma. Bana soruyorsan.
0: Şimdi bir şey
1: Hı.
0: soracağım. Birazdan bir kahve içelim. Kahvede bir fal bak bana ya.
1: Aynen.
0: Adamın on
1: Bugün bir
0: parmağında o
1: de
0: marifet
1: 3
0: ya.
1: kişiye şımartma paketi hediye ediyorsun galiba.
0: Evet ya. Bugün 3 kişiye şımartma paketi. Bir kişiye Pindrinks vereceğiz. Bir kişiye de yine Mert Erde, Radisson'da Koales Spa'dan verelim. Bir dinleyicimiz masaja gitsin. Bir dinleyicimize de çok güzel bir kombin verelim. Ya ben ne yapayım ya?
1: Daha ne yapsın İbrahim Elden? Dinleyicine bakıyorsun ha.
0: Vallahi bakıyor. Onlar beni seviyor mu ya? Hadi arkadaşlar şu anda kimler aramızda? Bugün biraz da tatil modunda artık. Herkes tatile çıkıyor. Biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Temmuz ve Ağustos Avrupa'da
1: tatil. Senin de
0: tatil.
1: Yoğun bir programın var değil mi?
0: Evet ya.
1: Önümüzdeki hafta Elazığ, oradan

0: Malatya.
1: Kanka Almanya'ya geçeceğim ya.
0: Almanya'ya mı geçeceksin? Hmm. Allah, nereye gideceksin?
1: Şimdi önce Stuttgart'a uğrayacağım Nuray ablaya. Hmm. Ondan sonra oradan geçeceğim Düsseldorf'a, Kübra bekliyor. Ondan sonra Köln'e geçeceğim, Semiha bekliyor. Oradan sonra da Frankfurt. Ondan sonra bakalım Allah nereye derse yani.
0: Peki. O zaman kolaylıklar diliyorum.
1: Acaba Sabri abi de mi bizi dinliyor?
0: Evet, Sabri Bey şu anda bizleri dinliyor. Bir İsveç. Video yapmış. İsveç'ten. Oo, süper, severiz. İsveç'i severiz. İsveç köfteyi çok severiz.
1: Bir şey söyleyeceğim. İsveç'te evet. Bir ortam var kanka. Gerçekten çok iyi ya. Ben hakikaten İsveçlileri seviyorum ya.
0: Günaydınlar demiş. Selamlar, saygılar. İşi bitirdik. Eve giderken kulağım sende demek istemiş galiba. Altı bak, göremiyorum.
1: Kanka bu saatte eve gidiyor. İşi bitmiş oluyor.
0: Evet.
1: Nasıl?
0: Yani
1: Avrupa'da çalışma saati böyle kanka.
0: Çok güzel. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Yavuz Bey yollamış. 19-18 ne demek? Dinleyicilerin özel kodları mı bunlar? Neler?
1: Yok şey.
0: Yani, 19. Viyana.
1: Yok yok değil. Linz'dendir o.
0: Öyle
1: Yavuz
0: mi?
1: Yavuz abi Linz'den dinliyor aynen. Ha,
0: aşağı Linz mi yukarı Linz mi? Neyse. Böyle arada kötü şakalar olacak.
1: Ya şaka şaka.
0: Yavuz
1: şaka.
0: Bey Ayşe Hanım mesaj yollamış. O zaman bir şarkı arası mı versek?
1: Acaba bu şarkı güzel mi? Ya da sen şuradan bir şarkı seçsene. Ne seçersin?
0: Seçeyim en güncellerden şöyle 2007 yıllarından. Şöyle. bu arada tabii dinleyiciler bu şarkıları dinlerken biz de değil mi şakamız bitti. Şakamızı doldurup geleceğiz. Mesela ne dinleyebiliriz? Özellikle son dönemde en çok dinlenen şarkılardan bir tanesini şimdi paylaşacağız. Gerçekten
1: merak ettim.
0: Beğenenler olacağını ben kesinlikle şey yapıyorum, düşünüyorum. Hazır mısın?
1: Ben hazırım.
0: Peki o zaman bak şu şarkı son dönemlerin en çok dinlenen şarkılarından bir tanesi.

0: Nasıl?
1: Dün konseri mi vardı?
0: Aynen. Canlar 2 düğün salonunda konseri vardı. Çorlulu.
1: Ya beni öldürdün.
0: İbrahim Elden düğün salonuna hoş geldiniz. Birazdan kuru pasta ve limonata ikramlarımız olacak. Lütfen çocukları pistten alalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelin hanım ve damat bey birazdan alacağız. Damat bey İbrahim Elden hazırlanıyor şu anda.
1: Abi bir şey söyleyeyim mi? İkinci bahar mı yaşasam ya?
0: Acaba ikinci bahara mı ihtiyacın var?
1: Acaba benim ikinci bahar geldi mi zaman?
0: Özellikle Adalar Çifte Tellesi'ni dinleyince bunu aklına gelme. Çok mu enerjin var?
1: Evet ya. Ha? Bak

0: Bugün var ya, bak herkes yemin ediyorum halay modunda bir gün yaşayacak bugün.
1: Mutlu İbrahim olanlar evden. Gelebilir miyiz? Bak kimler geldi. Murat abi de geldi. Murat evet. Erdatlı. Hadi Murat abi çıkar şu 50 euroları. Yanına damar iki yoldur biri. Acaba ikinci bahar mı yaşamalıyım? Acaba bir arsa daha mı vermeliyim?
0: Çok güzel şakaydı ya. Of çok iyiydi ya.
1: Acaba benim biraz daha çok çalışıp bir arsa daha mı vermem lazım?
0: Acaba şu an çok mu param var? Parayı yiyemediğin için şu an evlenip ayrılıp nafaka mı ödedin?
1: Aynen öyle oluyor biliyor musun? Şimdi çalışıyorum, bir sürü para kazanıyorum. Acaba evlenip karıma mı vermeliyim?
0: Allah'ını seveyim. Ben yiyemiyorum karıcığım. Al sen.
1: Ay ya yemin ederim çok iyiydi ya. Guten Morgen Murat abi. Murat Erdat'la hazır mıyız? Kral. Sen nasıl bir kralsın ya? Bak görüyor musun? Ayşe nasıl hemen iki göbek.
0: Şu an Avrupa'nın dört bir yanından halay görüntüleri geliyor. Engel olamıyoruz. Hep senin eserin bunlar İbrahim Elden.
1: Vallahi. Bak.
0: Onu kapatalım inşallah.
1: Ya bu bizim Nuray abla ya. Nuray abla ne kadar güzelsin kız bu sabah. Aşk ya. Kalp atıyorum sana prenses. İyi yandan yolda, aman yolda dikkat et. Kimlerle bizi dinliyor? Nuray abla bugün en sevdiğin iki arkadaşına yollasana radyonun linkini. Acaba söz yazarı Elif Hanım bizi mi dinliyor şu anda? Elif Hanım yarın konuğumuz. Çok güzel sözler yazıyor ya. Evet. Elif Arıkan bir alkış Elif Hanım'a.
0: Bu kadar halay yeter İbrahim.
1: Evet ya. Aynen. Ne çalalım şimdi güzel. Evet, bugün yani işte Fatih'te.
0: Evet o zaman şöyle İbrahim Elden deyince akla ne gelir? Tabii ki Demet Akalın gelir. O zaman Demet Akalın'dan güzel bir şarkı.
1: Hadi bakalım bütün Demet Akalın.
0: Herkese gelsin. Olur mu?
1: Gelsin
0: hadi
1: bakalım.
0: Hadi bakalım ver.
1: O zaman biz de bir Pindirings molası verelim mi?
0: Aynen ya benim iki tane içmem lazım şu an bu çifte telliden sonra.
1: Aynen biraz su kaybı oldu. Hemen bir enerjimiz yerine gelsin.
0: Aynen.
1: Oo, bir şey söyleyeyim çok iyi bir şarkı seçtin kral ya. Elif Hanım yıkılmış şu anda. Gülücükler, espriler. Acaba Elif Hanım siz çok mu mutlusunuz bu sabah?
0: Tabii şimdi. Ben de diyor kalamış peyzajdan diyor öyle okunuyor galiba.
1: Peyzaj.
0: Ha, peyzaj. Bay Balıkçı da iki kişilik yemek vereyim demiş. Yani.
1: Oo.
0: Evet.
1: Kalitenin adresi Elif Hanım.
0: Seni şu an program açık arttırmaya döndü yalnız. Bir ara Fenerbahçe'ye yardım toplamışlardı ya böyle TV8'de.
1: Evet ya acaba Elif Hanım kalamış da daha mı mutlu?
0: Acaba o yemeği sana mı vermedi?
1: Elif Hanım acaba yemeği ben Elif Arıkan çok ama kalemi çok güçlü ya.
0: Öyle
1: Elif
0: mi?
1: Hanım dinliyor musunuz? Bir gülücük atar mısınız? Dinlediğinizi bir duyalım. Kanka kahven nasıl olsun? Kahvaltımı beğendin mi?
0: Harikaydı gerçekten.
1: Bak gerçekten söyle.
0: Özellikle kıymalı börek yani o ellerinle açmış olduğun enfes yufkaların arasında dağılan kıyma parçacıkları eşliğinde harika bir kahvaltı gerçekleştirdim. Bana bu duyguyu Elden Residence'da yaşattığın için teşekkür ederim İbrahim Elden.
1: Gerçi biraz evimin konumunu çok beğenmiyorlar ama.
0: Yo çok güzel vallahi harika bir manzarası var.
1: Doğanın
0: arka taraf
1: içinde.
0: Harika gerçekten. Geri dönüşüm konteyneri.
1: Ya şimdi iki tane. Acaba Elif Hanım radyoyu kapattı mı?
0: Hediyeyi ciddiye aldığımızı düşündüğü için şu an bizi duymamazlıktan geliyor olabilir.
1: Aynen yoksa normalde şimdi.
0: Ya
1: kadar...
0: biz o balık hediyesini tavuk dönere döndürebiliriz. İki yarım tavuk dönere.
1: Acaba bizi Gül Hanım da mı dinliyor şu anda?
0: Evet, Songül Hanım şu an bizleri dinliyor. Günaydın peki başlamadım diyor. Yani Sanırım biraz uğraştığı bazı konular var.
1: Aa, çok geçmiş olsun.
0: Evet, evet. Geçmiş olsun
1: günün
0: diliyoruz.
1: Günün güzel geçsin o zaman sevgili Songül.
0: Evet.

Şimdi WhatsApp'ı şöyle bir yıkalım arkadaşlar, yeşilleyelim. Bizi uzun zamandır dinleyen ama hiç mesaj atmamış dinleyicilerimde bir mesaj atarsa çok sevinirim. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kimler aramızda? Gülfidan, sevgili Recai Bey hoş geldiniz. Benim bu arada Instagram'a gelenler de var. Peyruze hoş geldin. Ne güzel ya, DJ Peyruze ile de Mersin'de tanışmıştık. Anka Premium Event'in etkinliğinde tanışmıştık. Şu an sizi dinliyorum demiş. Peyruze hoş geldin DJ arkadaşımız. Rafi, onun da doğum günüydü, kutladık. Çok iyi bir şarkı be. Vallahi çok iyi. Kıymetli dostlar, kimler aramızda bir görelim. Havuza gidenler, denize gidenler, tatile gidenler. Murat abi, ne zaman tatile gidiyorsun? Erdatlı. Bintat süpermarketlerine bugün gidiyorum demiş Gülizar Hanım. Tadını çıkartın. İbocum hangi şubesine gideyim demiş. Bence 22. Viyana'ya gidin. Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da yeni açıldı. Enerjisi çok güzel. Çok da iyi bir yerde. Ben çok bayıldım ya. Bintat süpermarketin enerjisini zaten Şeref abi zaten çok seviyorum. Lan bu arada market sektöründe adam Şampiyonlar Ligi. Bintat süpermarketleri ailesine, Şeref abi ve onu sevenlere de armağanımız olsun. Hadi burçlarınızı yazın, birazdan Fatih yorumlayacak. Kendi tarzıyla yorumlayacak, yani biraz eğlenceli hale getirecek, bilginiz olsun. Akreplerle ilgili çok güzel düşünceleri var Fatih'in. Akrep burcu olanlar, Koç burcu olanlar bir gelsin. Teşekkürler İbocuğum, güzel sözlerin için demiş. Kamercim ne demek, sen bizim için çok kıymetlisin ve seni seviyoruz. İyi ki varsın. Buradayık demiş, buradayık. Yavuz abi sen bir tanesin, adamsın ya. Linz'den Yavuz abiye bir selam. Kübra Düsseldorf'tan geldiğin zaman sana ne hazırlayayım demiş. Vallahi Kübra... genelde hep annen ya annene yaptırıyormuşsun. Bu annem bana söyledi çünkü onları. Ama ne hazırlarsanız yeriz ya. Ben öyle takılmam. Çok üzgünüm onun adına. Şimdi Düsseldorf'ta sevgili Kübra arkadaşımız kıymetli annesiyle beraber kalıyor, anne kız. Şimdi oraya gittiğim zaman oradan da Köln'e geçeceğim. Bir 40 dakika mesafe Köln. Kızlar ne hazırlarsanız yerim ya, öyle bir şey seçmiyorum ama güzel. Ya ben mesela böyle bana sebze yemekleri falan yapmayın, hani onu söyleyeyim. Kabaktı, bamyaydı, benim ilk faciamdı ya. Evlendiğim ilk gün bana bamya. Lan dedim bamya, kabak. Yani bu tarz şeyler çok tercih etmiyorum, Allah eksikliğini vermesin tabii de. Ben biraz daha etçiyim yani, et yemeklerini çok seviyorum. Yaz, kış, gece, gündüz hiç fark etmez. Et olsun yerim vallahi. Artı 43 660 130 19 79 İbocuğum kaç yaşındasın demiş sevgili Ebru. 40 yaşındayım Ebru'cuğum. Boyum 1.80. Kilom 85. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum.

0: Hazır mısın? Avrupa, Almanya'da. Bekir Bey diyor ki günaydın. Herkesi çok seviyorum ben demiş. Işıl, çok teşekkürler. Beyaz eşya mağazasında dinliyorum. Aslında her gün dinliyorum ama yazamıyorum. Bizim burada biraz zaman olmuyor demiş. Emel hoş geldin. Çok güzel görünüyorsun bu arada. Gerçekten bakayım fiyatlara. Oo bu ne be? Pahalı şu an demek ki. Yani insanlar yeni bir ev şey yapsa bu beyaz eşya. Avrupa'da bu işler bir tık sanki biraz daha pahalı mı ya? Acaba buradan mı götürmelisiniz? Kanka diyor pusuda bekliyorum demiş.
1: Yine gider miydin?
0: Bir tatil hediye eden olur mu diye. Ya sen Murat abi atla gel ya. Sen benim canımsın ya. Gel klimamız da var Murat abi. Yeni evimde klima da var. Ya Murat abi bana geldi eski evim. O zaman evliydim. Allah'ım yarabbim adamcağız geldi sıcacık bir ortamda. Ne klima var ne bir şey. Bir tane vantilatör. Onu da işte. Murat abi bir 10 dakika verdik böyle. Abi dedik ya bunu alabilir miyiz? Çünkü içerisi çok sıcak. Ya Murat abi. Ama bugün öyle bir sorun yok. Direkt atlayın gelin tamam mı? Adamsın ya. Buradan da Kapadokya'ya geçeceğiz ama Kapadokya'da sıcak. Arkadaşlar şu anda Cuma günü tüm Avrupa'da ortalama 40 derece sıcaklık olacakmış. Hangi ülkeye gideyim ben? Umut. Avrupa rotamı değiştirdim bir anda. Çünkü Stuttgart falan. Nuray abla orada durumlar nasıl? İkizleri Fatih yorumlar mı demiş. Birazdan yorumlayacak. Fatih şu anda birazdan gelecek. Minik bir işi var. Özge hoş geldin. Nasılsın? İbacım nasıl görünüyorum demiş. Çok güzel görünüyorsun. Yani tam böyle insanın enerjisini arttıran. Havuz başından fotoğraflar gelmiş. Zeliha'dan hoş geldin Zeliha. Arkadaşlar tek gösterimlik atmanıza gerek yok. Benden başka kimse görmüyor çünkü. Kişisel verileri koruma kanunu gereği, KVK gereği aramızda olan her şey aramızda kalır. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır yani. O yüzden selfie'lerinizi atın. Yayın bittikten sonra iki taraftan da sili kendiniz yapın. Ben çok seviyorum böyle anlık selfie fotoğraflarını, mutlu oluyorum. Düsseldorf'tan Kübra diyor ki İbocum en güzel yemekleri hazırlayacağım. Annem yapmayacak. Bütün yemekleri ben yapacağım demiş. Teşekkürler.

Şimdi Cengiz Bodur bizi dinliyor. Sevgili Yunanistan Joy FM'in kurucusu. 106.9 Gümülcine'de yayındayız bu arada. Cengiz abi, bizi kimler dinliyor? Bir dinletir misin o dediğim isimlere, bir linki yollar mısın Cengiz abi? Yaşlandırdın beni burada, kral ya. Ne varsa kalbinde yak gitsin anıları. Bir değil bin kere geçsin o yolları. Kim geri... Uzun Cengiz Baba dinliyor mu? Cengiz Baba sevgili Nihal için. Ve Uzun Cengiz Baba'ya şarkı... Abi Uzun Cengiz var ya, efsane bir adam ya. Adam hem yakışıklı hem karizmatik. Gümülcine de gezemiyor yani. Böyle bir karizma bir adam. Benim sponsorum olacak. Ah, diyor ki İbo ben sana sponsor olurum. Kaç para diyor? Şu kadar veririm oğlum, o kadar param var diyor. Ya sen adamsın ya. Adamın Bakırköy'de lüks daireleri var. Ondan sonracığıma bir sürü kira geliri var. Ondan sonra İbo diyor kaç para senin sponsorluk ücretin? Şu kadar dedim. Veririm oğlum, o kadar param var diyor aylık. Adam ya. Uzun Cengiz Baba'ya bir alkış lütfen. Nihal Hanım hazır mısınız? Nihal için de bir şarkı yolluyor. Biz geldiğimiz zaman niye tanışmadık orada güzel insanlarla Cengiz abi?

Terazileri de tam istediğim gibi yorumlamadı. Fatih bugün niye böyle yapıyor demiş. Oo Fatih sana 90'a çakmış mesajda vallahi. Bak diyor ki akrepler sıra dışı bir burç ama bugün mutlu olamadık demiş. Yengeçler de mutsuz, ikizler de mutsuz, balıklar da mutsuz. Oo bugün Fatih yok ya. Acaba ilk günkü performansından bugün bir tık düşük mü? Acaba bugün sizi yeterince önemsemiyor mu? Acaba şu an hiçbir şey istemiyor mu? Abi halka alıştırdın kendini sonra gidemezsin. Öyle anlaşmamıştık.

0: Acaba Peyruze mi bizi dinliyor? Ya şimdi Peyruze'nin burcu neydi ya? Peyruze yazsana, DJ Peyruze çok önemli işler yapacak önümüzdeki günlerde. Şimdi sen burçlarla ilgili niye böyle insanlar böyle balı ağzına çaldın, sonra yok ben katılmayacağım falan. Halk bekliyor seni şu anda. Bak teraziyi güzel yorumla diyor. Şey bizim papatya.
1: Yo ben katılmayacağım demiyorum da yani birden iki dakikada bana şey böyle ne derler, iki yayında bana bir kariyer planlaması yaptın. Şu an astroloji alanında ilerliyorum, farkında mısın?
0: Sence Peyruze'nin burcu ne? 15 dakikada toplantıya girecek.
1: Peyruze bence tam bir
0: akrep mi?
1: Kova.
0: Kova mı?
1: Kesinlikle kova karakterlerini yansıtıyor.
0: Abi enerjisi güzel ama şarkıları bak o gün...
1: Sen kovalara burada enerjisiz mi demek istiyorsun?
0: Hayır. Anka Premium Event'in etkinliğini de çok iyiydi. Mesela Bircan da çok sevdi.
1: Başak Burcu'yum demiş bu arada. Allah başka dert vermesin. Başak Burçları biliyorsun. Bu dönem Başaklara dikkat etmekte fayda olduğunu söylemiştim. Çünkü
0: nasıl dikkat edeceğiz mesela Başaklara?
1: Şimdi Jüpiter'in bir retrosu var. O retro yaptığı takdirde rüzgar Başaklara sert vurma ihtimali var.
0: Sert.
1: Tabii Başaklara rüzgar sert vurursa ne olur?
0: Sert
1: Başaklar
0: olur.
1: Filizlenmez. bu arada
0: kimlerle anlaşabilir?
1: Başaklar mı? Başakların en iyi anlaşabileceği burç Kova.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Özellikle isminin baş harfi iyi olanlar. Elazığlı kovalarla çok iyi anlaşılır.
0: Ya Fatih.
1: Tabii biraz kovanın çeşidine de göre değişir bu. Dediğim gibi.
0: Bir şey söyleyeyim mi gerçekten?
1: Ha bu DJ Peyruze. Şey mi? Bir programda beraber
0: evet,
1: program için.
0: Evet, Mersin'de.
1: Öyle mi?
0: Bak bizi dinliyor. Şu an 15 dakika sonra toplan. Dün de
1: ne toplantısı?
0: Rafi de bizim DJ arkadaşımız. O da mesela...
1: Rafi? Rafi kimdi?
0: Şey, DJ Rafi.
1: Ha DJ Rafi.
0: Evet.
1: Ha.
0: Şimdi bunlar akademisi. Bizim kardeşimiz Rafi'cim.
1: Rafi Akademi mi?
0: Mersin DJ
1: İzah Akademi. Edilen, mikrofona konuş. Sesin gitmiyor. O
0: şu
1: mikrofon
0: değil,
1: bu mikrofon. Aynen.
0: Yani Başak Burcu'nun özelliklerini
1: sayı diye. Başak Burcu'nun özelliklerini mi sayayım? Hmm. Başak Burcu dedim, az önce dediğim şeylere dikkat etmesi lazım. Özellikle ayın bir gelgit durumu var. Gelgitlere çok gelmemesi lazım. Hani gelebilir ama gitmemesi lazım. Öyle söyleyeyim. Ve retrolar zamanında mümkün olduğunca Kastamonu sarımsağı tüketmeleri gerekir.
0: Ya çok iyisin.
1: Evet. Peki, Peyruze'ye de buradan selamlar. Gerçekten harika bir DJ. Ve gerçekten çok iyi bir DJ. Evet, farklı bir şey söylemedim, farkındayım.
0: Acaba o gün çok mu eğlendik?
1: Çok eğlendik gerçekten. Özellikle halaylar ve Anadolu bölgesi kolejiyle gerçekten harikaydı. Bence toplantıların ve programların vazgeçilmezi DJ Peyruze.
0: Şimdi acaba...
1: Daha nasıl reklam yapalım? Bak,
0: doğru söylesin.
1: Mersin 5. kilometre. Eğlenmek mi istiyorsunuz Peyruze? Güzel bir vakit mi geçirmek istiyorsunuz Peyruze? Haftaya enerjik mi başlamak istiyorsunuz? Hepsi Peyruze'de. Çağırın eğlendirsin.
0: Ya evet. Çok iyisin ya.
1: Rica ederim. Ne zaman istersen İbrahim
0: Elden. Adamsın ya.
1: Evet Yavuz Bey bir şey yollamış İbrahim Elden sana. Bir
0: bak,
1: fotoğraf gelmiş.
0: Sevgili Ulviye de dinliyor bizleri.
1: Ulviye evet.
0: Sanatçımız. Benim de çok sevdiğim arkadaşım.
1: Tek görüntülenme gelmiş ama onu açamıyoruz galiba.
0: Yok kanka ya. Tüh ya.
1: Tüh ya hay Allah.
0: Arkadaşlar normal atın ben Allah Allah.
1: Yıldız Hanım yollamış.
0: Ya, Muhammed.
1: Yavuz Bey yollamış tek gösterimlik.
0: Muhammed de
1: bu
0: yollamış.
1: Belki ha. Yok Yavuz Bey yollamış. Hani tekrar at dedin ya belki bir daha söylersin diye. Günaydın herkese, harika bir gün diliyorum. İyi yayınlar İbrahim Bey demiş. Yıldız Hanım kurumsal bir mesaj yollamış.
0: Viyana'dan mı?
1: Evet Viyana'dan. Onun dışında bir mesaj daha. Ayşe Hanım teşekkürler alevler için. Çok sağ olun. Vallahi biz de öyle bir yanıyoruz ki acayip sıcak burası. Tam destekler nitelikte olmuş. Ne demiş?
0: Çaycıya.
1: Ha, öyle mi? Ha, çaycıya mesajlar gelmiş. Senin çaycı daha çok mesaj alıyor şu an bizden. Ben bu zoruma gidiyorum. Çaycı story attı, ona daha çok mesaj gelmiş.
0: Çaycımı story attım arkadaşlar.
1: Evet.
0: Dedim ki kesinlikle burada olmalı yani. Çaycının enerjisi daha iyiymiş.
1: Acaba çaycıyı da mı yayına dahil etmeliyiz? Salim Bey yollamış Tekirdağ Kumbağa'dan. Onun da bilgisini verelim.
0: Şuraları mı basıyorsun?
1: Evet, mesajları okurken yanlışlıkla.
0: Sizce bu Ulviye'nin burcunu merak edeyim. Ulviye yazsanın burcunu bize lütfen.
1: Evet.
0: Hocam buradayken yorumlasın.
1: Ya hoca diyorsun, astrolog diyor, millet büyücü zannedecek beni yemin ediyorum ya. Günaydın kanki, iyi yayınlar, güzel çalışmalar, kulağım sende demiş, harikasınız demiş. Diğer arkadaş biraz daha iyi gibi. Neyse onu okumayayım.
0: Kim o?
1: Yok yok, şaka yapıyorum. Nedim Bey. Murat Erdatlı kanka diyor, pusuda bekliyorum, tatil hediye eder misin demiş. Ha, bunu okumamam gerekiyordu galiba, yanlışlıkla okudum, pardon. Evet, İbrahim Elden. Bu şekilde. Şimdi burçlara geldiğimizde terazileri...
0: Telefonu susmuyormuş bu arada Elif'in. Şu an dinliyormuş, evet. Hani dedi ya peyzajdan yemek verelim, balık verelim diye.
1: Biz de dedik şimdi bu hediyeyi söyledikten sonra biraz maliyetli olur belki. Biz onu tavuk dönere çevirebiliriz isterseniz. Ekmek arası tavuk döner. İki kişiye. Nasıl? Bence çok mantıklı olabilir. Hani amaç size yüklenmeyelim onun için. Evet, İbrahim Elden, burçları alalım. Buyurun yollayın gelsin. Hangi burcu yorumluyoruz?
0: Abi şu anda kovaları yorumlayalım.
1: Kovalar, şimdi bakıyorum bir dakika. Jüpiter, Mars var orada. Mars, Allah Allah, Mars niye orada ya? Ha, retro yapmış olabilir. Az önce Mars'ın bir retrosu var. Normalde kovalarla alakalı başka bir şey diyecektim ama kovalar bu ay beslenmelerine dikkat etmesi lazım. İbrahim Bey. Hmm. Özellikle bu ay bol bol kır pidesi yemeliler. Onu söyleyeyim. Kır pidesi tükettikleri takdirde onlara kabaran bir şey olacak. Yani aşk anlamında, bereket anlamında, kısmet anlamında ciddi bir şey var. Yani en az ayda İki defa böyle bir kıymalı pide yesinler. Belki pide yedikleri yerde biriyle karşılaşabilirler.
0: Kıymalı pide.
1: Aynen. Kovaları bir de çok üzmeyelim. Kovaların hissiyatı kuvvetlidir.
0: Evet, kovalarla... Ben kova olarak.
1: Değil mi? Sen kova mısın?
0: Evet.
1: Öyle mi? O zaman ben bir daha bakayım, dur.
0: Bak, bizi Yunanistan Gümülcine de dinliyor.
1: Evet.
0: Gold Market, tüm çalışanlarına da şarkı yolluyoruz. Gümülcine.
1: Gold Market.
0: Gold?
1: Gol. Aha, Gol Market'te çalışan, bakayım.
0: Bence Gold duruyor ya.
1: Kızlarımız Ayşe, Yasemin, Merve.
0: Ayşe, Yasemin, Merve. Evet, Gold, evet. Değil mi ya? Gold
1: Gol, Gol, Gol.
0: Gol.
1: Gol Market. Gold'dur o. Gol Market'te çalışan kızlarımız
0: Bence
1: Ayşe.
0: Bence Gold'dur o. Gold.
1: Tamam, Gold olsun. Sen öyle diyorsan bundan sonra siz Gol Market'te değil Gold Market'te çalışıyorsunuz.
0: Gümülcine, evet. Aynen. Yunanistan.
1: Ayşe, Yasemin, Merve. Efsane Milan kadrosu gibi olmuş. Ayşe, Yasemin, Merve'ye geliyor sıradaki
0: bir
1: şarkılarımız.
0: Bir selfie alabilir miyiz ya?
1: Nasıl? Şu an çekemem ben, şu an müsait değilim.
0: Hayır hayır.
1: Ha, onlardan mı istiyorsun?
0: Ayşe, Merve ve Yasemin'den de marketten güzel bir selfie yollayın. Cengiz abi, Cengiz baba ya, Cengiz baba. Kanka, ne zaman gidiyoruz Yunanistan'a?
1: Nasıl?
0: Hafta sonu gidelim mi?
1: Hafta sonu gidelim, bir Yunanistan yapalım ya.
0: Vallahi güzel olur ya. Aynen ben ya. Çok seviyorum.
1: Abi, veznecilere gidemiyoruz, Yunanistan diyorsun. Trafikten veznecilere gidemiyoruz. Ciddi bir şey var. İkizler Burcu Salim Bey yollamış. İkizler Burcu bu aralar biraz böyle denge problemi yaşayabilirler. İkizler Burcu bu aralar ikili ilişkilerine dikkat etmeleri gerekir. Eğer hayatlarında bir Kova Burcu yoksa Kova Burcu'nu mutlaka dahil etsinler. Ama pardon, kimdi? Salim abi. Yok, Kova Burcu'nu dahil etmesinler. Pardon.
0: Salim abi.
1: Salim abi.
0: Adam oflu.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: O zaman hiç dahil etmesinler. Hele ki Elazığlı, ismi İbrahim olan kovalardan uzak dur.
0: Bak, evet. Peyruze ne diyor?
1: Reklam mı oldu, övme mi, ben anlamadım demiş. Övdük Peyruze. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Burası şov dünyası.
0: Aynen.
1: Burası şov dünyası. Ona göre.
0: Instagram'dan DJ Peyruze yazmanız yeterli olacak.
1: Evet, harika gerçekten. Kendisi çok
0: gerçekten
1: güzel şarkıları var.
0: Güzel şarkıları var. DJ Peyruze'ye bir sesli mesaj da atalım. İyi ki varsın. Mersin'de aranan çok özel bir DJ.
1: Aranan derken Asayiş tarafından mı aranan?
0: Hayır hayır. Ha. Tercih edilen demek istiyorum.
1: Tercih edilen, anladım.
0: İyi ki varsın sevgili Peyruze. Arkadaşımıza da bir günaydın diyelim.
1: Evet, Gülay Hanım yollamış, Güno İbo demiş. Bu aranızda özel bir mesajlaşma galiba.
0: Ha, Bodrum'dan Gülay mı?
1: Bodrum. Bakayım. Onu yazmamış, kaçıncı kata oldu?
0: Gülay'cığım bir selfie atsana, sen misin?
1: O böyle şakalarım arada gidecekse.
0: Abi şimdi kanka nasıl bir... Ben bazen kızları karıştırıyorum. Gülaylar var, 5 tane Gülay var, hangisi acaba? Evet. Bir selfie atsana bakalım. Vallahi 40'ından sonra artık unutkanlık başladı kızlar ya.
1: Genelde 40'ından sonra başka şeyler oluyor mu? Neyse. Fal bakın demişler, fal. Ya İbrahim Elden bizi nelere soktun burç, fal, bu ne ya?
0: Kanka vallahi idare et. Bak Şenol abi var, oflu. Hmm. Şenol abi de Trabzon, özür dilerim, oflu değil.
1: Tamam.
0: Ona da selam yollayalım. Bizim kıymetlimiz ya.
1: Evet benim İbo demiş. Gülay Hanım yollamış.
0: Gülay bir selfie at diyoruz, benim diyor. Ben.
1: Sen insanları niye sen kredi başvurusu mu yapacaksın? Niye illa selfie istiyorsun?
0: Evet. Günün enerjisi. Kanka haftanın tam ortası ya.
1: Çarşamba. Bodrum değil zemin kat Gülay yollamış. Bu şakama karşılık vermiş. Teşekkürler Gülay. Beni bir tek sen anlıyorsun. Yani daha doğrusu bu şakayı bir tek sen anladın. Ben de yengeç burcuyum. Eşim de yengeç. Yorum yaparsanız sevinirim demiş Yıldız Hanım.
0: Viyana'dan Yıldız. Eşi de yengeç.
1: Evet.
0: Kendisi de yengeç. Hadi bakalım.
1: Yengeçler şimdi bu ay şöyle bir bakalım hemen.
0: Bir kız kaça girecekler?
1: İbrahim Elden böyle şakalar olacaksa ben müsaadeni istedim. Yengeçler bu ay onları gerçekten zorlu bir yol bekliyor. Yengeçlerin etrafına çok dikkat etmeliler. Akreplere çok yaklaşmasınlar. Ama kovalar bu anlamda bir şey olabilir. Yani bu anlamda bir akıl hocalığı, işte ne bileyim, bir enerji anlamında yol gösterici olabilir. Eşiniz ve siz bol bol, yani bundan ne demek istiyorum? Her gün tok karnına İbrahim Elden dinlediğiniz takdirde sıkıntılarınız, problemleriniz bertaraf olacaktır. Bir de mümkün olduğunca İbrahim Elden'i dinlerken başka işlerle uğraşmazsa yengeçler çok çok daha faydalı olacağını düşünürüz. Ayşe Hanım çok komiksiniz demiş. Allah Allah, komiksiniz demiş, enteresan.
0: Bircan geldi, Anka Premium Event.
1: Selam canım, iyi yayınlar diliyorum. Fatih hocama da selamlar. Yarın kısmetse Mersin Stuttgart arası yolculuğum başlıyor. Fatih hocam benim burcuma da bir baksın. Bircan Hanım aslandı değil mi?
0: Aslan.
1: Ha, biz bu ay aslanlara bakamıyoruz ya. O bu ay aslanlara şey bakıyor. Bizim bir arkadaş var, ona yönlendir.
0: Aslan kadar aslan. Aslanlar aynen. Ama iyidir ya.
1: Aslanlar iyidir
0: aslanlar
1: ya.
0: Aslanlar ikiye ayrılır. İyi ne? Aslan, kötü aslan.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Ha. Neye göre ayrılır peki? Aslanı nasıl yaklaştığınla alakalı
0: evet
1: bu.
0: Evet ya. Şimdi aslana... kraliçe aslan vardı, bir de kral aslan vardı.
1: Ha, bilmiyorum, sen o familyayı daha iyi tanıyorsun. Kraliçe ve kral aslanla alakalı aradaki fark ne oluyor?
0: Yani şöyle, genellikle hani erkek aslanı çok bilmiyorum da dişi aslan genel olarak gerçekten avına yavaş yavaş yaklaşır. Belgeselde öyle ya. Ondan sonra tık.
1: Salim Bey demiş ki peki ikizler burcu aç karnına dinlerse nasıl olur? Salim Bey, burada şakaları biz yapıyoruz, onu da belirtmek istedim. Aç karnına dinlerse midede bir yanma oluyor. Onun için bir soda veya Pindirix içmesi gerekir.
0: Evet doğru.
1: Pindirix bu işi çözebilir. Çok komiksiniz Ayşe Hanım. Teşekkürler, sağ olun.
0: Tatilde olanlar da var ya kanka. Yeni gelenler yeni uyanıyor abi, Avrupalı şu an.
1: Vay be. İbrahim Elden dinlemeden güne başlamayı ben düşünemiyorum yani.
0: Şuna da bir sistemi güncellesek var ya.
1: Evet, İbrahim Elden. O zaman güzel bir şarkı mı dinleyelim?
0: Bu şarkı nasıl?
1: Çok güzel. Yani bizi gerçekten güncel şarkılarla buluşturmaya devam ediyorum. 1985 Serdar Ortaç'ın askere gitmeden önce yaptığı şarkı bu. Harika gerçekten.
0: O zaman Ulviye, bizim sanatçımıza da bir şarkı yollayalım ya. Ulviye, sana hangi şarkıyı yollayalım?
1: Dur, ben Ulviye seçeyim Koçak. Mi?
0: Hadi Ulviye'ye bir şarkı. Ama
1: hadi Ulviye'ye bir
0: çok
1: şarkı.
0: Çok güzel olsun ama. Çünkü bugün öyle mi? Enerjisini, mutluluk oranı çok öyle yükseltecek mi? Bir şarkı olsun.
1: Ha, o zaman çok güzel bir şarkı geliyor Ulviye'ye.
0: Ya bu ne abi?
1: Evet.
0: Hazır mısın Ulviye?
1: İbrahim Elden şu an benim kötü şarkılarıma maruz kalıyor.
0: Evet ya, bu ne aynen, ya?
1: Çok güzeldir.
0: Başka şarkı yok mu ya?
1: Var ya, var. Aa lütfen. Evet. Aa bak, bir de bu var İbrahim Elden. Bu da olabilir.
0: Aa bu çok iyi.
1: Hep yanmaktan gidiyoruz. Hayırlısı olsun bakalım. İtfaiye, yanayım yanayım.
0: Hava sıcak ya. Hadi bakalım, hazır mıyız? Kuzey Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye ve Avrupa'da ortak yayındayız. Sevgili dostum Fatih ile bugün çok güzel renk kattı ve burcunuzu yazın, biraz goy goy yapıyoruz. Tamamen yayın akışı, tamamen içerikleri sohbet amaçlıdır. Kimse kimseye takılmasın. Hani kimse kimseye takılmasın da takılın.
1: Takılmasın derken?
0: Ya takılın yani. Dediklerimize
1: burada sadece İbrahim ellerine takılınır. Harikasınız. Şarkılar devam ki demiş Ayşe Hanım. Koçları unutmayalım İbo'cum demiş. Kamer evet Hanım yollamış.
0: Ya, Kamer abi şu koçları bir detay baksana.
1: Ama şimdi şarkı anonsu da verdik ya.
0: Ha, tamam ondan sonra. Kamer bu şarkıdan sonra.
1: Hadi.

Şimdi WhatsApp'a bir göz atacağım. Bu şarkıdan sonra yeni gelen tüm mesajları okuyacağım ama sizden ricam, şu anda sayfayı yeşillemişsiniz, görüyorum. Artı 43 660 130

0: Evet, mikrofon bende. İbrahim Elden buz gibi bir Pindirix alana kadar sizlere eşlik edeceğim. Tabii bir İbrahim Elden olamam. Ama yokluğunu hissettirmem. En azından bir ooo yapabiliyorum. Ooo Stuttgart, Berlin, Fransa nereleri vardı başka? Sultan Gazi burada. Evet, Emre Altu çok sıcak isimli parçayı İbrahim Elden'e hediye ediyoruz demiş. Salim Bey yollamış. Salim Bey sana İbrahim Elden, Emre Altu'dan çok sıcak şarkısını arman. Salim Bey'den İbrahim Elden'e çok anlamlı bir şarkı hediyesi geldi. Gerçekten en sevdiği şarkılardan bir tanesidir. İbrahim Elden'i bu kadar yakından tanıyor olmanız da güzel bir şey gerçekten. Harika şarkılar demiş. Gerçekten çok güzel. Evet, İbrahim Elden'in güncel şarkıları her zaman kıpır kıpırdır. Sınırları aşan bir enerjisi olduğu için gerçekten bu anlamda böyle de bir durum var. Burç yorumlarına devam edeceğiz. Kimler vardı böyle bir unuttuklarımız var mı acaba? En son hangi burçtaydık abi? Balıkta mıydık? Terazide miydik? Terazideydik. Teraziyi yorumladık. Akreplere geleceğiz ama çok da gelmek istemiyoruz akreplere. Ben de bir akrep olarak çok akreplere girmek istemiyorum ama İbrahim
1: Sen
0: Elden.
1: Sen akrep misin?
0: Tabii.
1: Tehlikeli mi? Normal akrep mi?
0: Neye göre ayrılıyor? Kaça ayrılıyor onu bilmiyorum da yani sen genelde ayırıyorsun akrepleri ama.
1: Akrepler ikiye ayrılır.
0: Akrepleri ayırmayın be. Ayrılmasın akrepler be. Evet.
1: Aslanlar en iyi burç seçilmiş.
0: Kim tarafından? Aslanlar tarafından seçilmiştir o. En iyi burç biziz. Bizden iyi burç kimse yok. Aslanların biliyorsun çok mütevazilerdir. Yani alçak gönüllülerdir. Paylaşımcılardır.
1: Kanka. akrep diyorum. Aslanlar için şöyle bir şey söylüyorlar. En çok kullandıkları
0: kelime... Fatih Hocam bir kahvenizi içerim İstanbul'da demiş. Bircan Hanım lütfen kahvenin lafı olmaz ya. Gelin size İskender ısmarlayalım ya. Sizin canınız sağ olsun ya.
1: Kanka İskender.
0: Evet, İstanbul'da kahvenin adı Fatih'tir yani. Değil mi? Kime sorsanız gösterir. İbrahim Elden, ne diyorsun bu konuyla alakalı?
1: Abi sadece bir semt ismi, bir ilçe ismi değildir Fatih.
0: Bu şakadan sonra herkese teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizi istiyorum. Gitme zamanımın geldiğini bu şakayla birlikte anlamış oluyorum.
1: Hayır, gitme. Bir şey söyleyeceğim. Aslanlar için, aslanlar en çok şu kelimeyi kullanıyormuş. Pardon ya, sen kimsin? En çok bunu kullanan burçmuş, biliyor musun? Sen kimsin kelimesini en çok aslanlar kullanıyormuş. Niye?
0: Evet. Ya şimdi aslanlar kişiye göre aslandır. Özellikle Jüpiter'larda, Merkür'ün yaptığı retrolarda ışınlar direkt Türkiye ve Avrupa'ya çapraz yayıldığı için aslanlarda arada bir gerginlik olur, bir gelgitleri olur. Soldan soldan, sağdan sağdan gelirler. O zaman çok yaklaşmayacaksın aslana. Böyle uzaktan seveceksin yani. Uzaktan seveceksin derken uzaktan iletişim kuracaksın yani. Öyle bir tarafları vardır.
1: Peki ikizler için ne düşünüyorsun?
0: İkizler çok benzer karakterlerdir birbirine. İkizlerin en çok anlaştığı burçlardan bir tanesi kova burçlarıdır. Dikkat ettim, bütün burçların yolu kovaya çıkıyor.
1: Koçlar? Koç da mı kova?
0: Koça bakıyorum hemen. Evet, bu ay kova. Özellikle son bir hafta içinde kovalarla çok iyi anlaşabilirler. Olası bir davet gelirse kovalardan mutlaka kaçırmamalılar. Bunu da söylemek istiyorum. Özellikle bu hafta, yani cumaya kadar bir davet gelmezse. O zaman onların da oturup bir düşünmesi gerekiyor. Niye ben kova burcuna bir davette bulunmadım diye.
1: Ama kovalara gerçekten mesela kovalar daveti çok seviyor ya.
0: Kovalar daveti sever. Kovalar enerjiyi sever. Kovalar dış yayınları sever.
1: Aynen, gerçekten.
0: Kovaların en çok sevdiği şeylerden bir tanesi nedir biliyor musun?
1: Nedir?
0: Şımartma paketi.
1: Yay burcu arada, için yay.
0: Nasıl?
1: Yaylar çok mu gergin?
0: Yaylar gergin olmasının sebebi hayatlarında bir kova olmaması. Evet, yayların en çok sıkıntı yaşadığı nokta bu. Şımartma paketlerimizi kime verdik bu arada?
1: Program sonunda WhatsApp'larına gidecek.
0: Bir ya. Şımartma paketimizi Bircan Hanım'a yollayalım mı?
1: Yollayalım.
0: Tamam,
1: ya.
0: Bir paketimiz şımartma paketi Bircan Hanım'a gidiyor. Şımartma paketin içeriğinden bahsediyor muyuz?
1: Hayır.
0: Bahsetmiyoruz. Ama bir ufak bir ipucu vereyim mi?
1: Ver.
0: Yani şöyle, bir mutluluk vaat ediyor şımartma paketi. Mutluluk derken hani özel
1: keyifli.
0: Keyifli yani, kendinizi özel hissediyorsunuz.
1: Ne kadar güzel şu sıcak kış yaz günleri.
0: Sıcak sıcak kış günleri derken. Senin evet bu cümlenden sonra kovalara eğer cuma demiştik ya, o tarihi biraz daha perşembeye çekiyoruz. Ay Allah'ım ya, çok iyiydi ya vallahi.
1: Peki sevgili Fatih, dinleyicilerimizden şöyle bir ne olsa mesajlar şu anda yükselir.
0: Nasıl?
1: Bir tane bir soru sorsana. Şu an aklına spontane.
0: Tamam. Ne olsa mesajlar yükselir.
1: Ya şu anda mesajlarımız güzel ya. Bir evet. Soru soralım. Bilenler arasında bir şımartma paketi verelim.
0: Tamam. Şöyle soralım. bir paketimizi de şımartma paketlerinden bir tanesini Salim abi versin.
1: Salim abi ya.

Fatih, dinleyicilerimiz soruyu heyecanla bekliyorlar. Birkaç tane var aslında. En beğendiğin hangisi? Yaşlılık belirtilerini soralım mı ya? Kişilerin ya evet ya. Yaşlılık belirtisi dediğiniz şey nedir sizce? Arkadaşlar, yaşlılık belirtisi dediğiniz şey nedir? WhatsApp'tan bir gelin. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Yunanistan'da 106.9, Kuzey Kıbrıs'ta 97.0, Adana 95.5, Yalova ve Bursa 102.1 ve Bolu ve Düzce'de 91.0 karasal frekans. Aynı zamanda da dijital dünyada da bizleri hem DAB sisteminde hem de arabalarında dinleyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın diyelim. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, en sevdiğiniz iki arkadaşınıza bugün radyonun uygulamasını atın lütfen. App Store ve Google Play üzerinden de en sevdiğiniz iki kişiye bugün radyoyu dinletir misiniz?

0: Acaba
1: İbrahim mi takmalısın?
0: Kulaklığı tak. Yaşlılık belirtileri arasında.
2: Bak, bu da bir yaşlılık belirtisi. Acaba sen kulaklık takmayı mı unuttun?
0: Ya Allah'tan kulaklık takma belirtisi. Şimdi sendekini söyleyemiyorum. Yaşlılık belirtisi dediğin şey tam olarak nedir? İnsan kaç yaşında
2: ya
0: yaşlıdır?
2: Ya mesela saçları beyazlayan bir kişi gerçekten yaşlılık belirtisi midir?
0: Yani bence saçı yoksa yaşlılık belirtisidir. Bence her insan... Yani şöyle bir şey var. Her yaşın ayrı bir güzelliği var ya.
2: 40 yaşın ne güzelliği var?
0: Onu seni söylemen lazım.
2: Seni de göreceğim.
0: Bilir kişi, bilir kişi olarak.
2: Seni de göreceğim 3 yıl sonra. Sanki bana diyene bak. Kendisi de 40'a geliyor. Kaçlısın kanka?
0: İbrahim Elden, şimdi çok detay vermeyelim de şöyle bir şey soracağım. Eskiye dair gençlik yıllarında en özlediğin şey nedir ya? Dinleyicilere de soralım. Gençlik yıllarınızda unutamadığınız bir anı bizle paylaşsınlar. İsim vermeyiz, rahat olsunlar.
2: Evet ya, isim
0: aynen. Mesela senin unutamadığın bir şey var mı?
2: Çok
0: ya böyle
2: şey
0: geçmişe
2: var.
0: Baktığında ya yine olsa yine yaparım veya işte ve geçmişe benim... dönsem yapmam dediğin şeyler var mı?
2: Kanka geçmişte öyle bir anımız var ki anlatsam sen var ya şok olursun.
0: Allah
2: ya.
0: Allah. Bütün Allah. Dinleyiciler şok olur muyuz?
2: Herkes şok olur.
0: O zaman şok olmak için bekliyoruz şu anda. Anlatsana gerçekten.
2: Ya şöyle... Biz yine radyo işiyle alakalı, hı hı, dinleyicilerimizden birisiyle böyle hani gerçek anlamda böyle çok güzel bir enerjimiz vardı.
0: Evet.
2: Sonra bizi o Türk filmlerinde vardı ya, hatırlıyor musun işte kızımı bıraksana ne kadar para vereyim falan diye.
0: Yaşadın onu biz zaten.
2: Gerçekten yaşadım.
0: Sana hatta... şey para verip lütfen kızımla görüş diyen o.
2: Hayır öyle değil. Gerçekten. Kızımın Allah kafasını Allah. Karıştırma al şu parayı.
0: Ciddi misin?
2: Yemin ederim biz aldık parayı biliyor musun?
0: Allah Allah. Yazık parayı abi. Aldın bir de.
2: Aldım.
0: Türk filmlerindeki gibi bir şey demedin yani. Beni satın alabileceğiniz bir para yoktu falan deyip terk etmedin orayı.
2: Hayır aldık parayı.
0: Allah Allah.
2: O yüzden öyle.
0: Acaba dinleyicilere sorsak onlar da alır mıydı yoksa almazlar mıydı ya? Ben herkesin alacağını zannetmiyorum ya.
2: Şenol abi alır mıydı?
0: Şenol abiye soralım. Şenol abi alır mıydın? Tabii bu biraz da şeyle de alakalı yani değil mi? Ne teklif edildiğiyle de alakalı. Euro mu, dolar mı?
2: Kanka iyi para teklif edildi ya.
0: Öyle mi? Ne kadardı?
2: Ya şu anın parasıyla yani abartmadan söylüyorum. Yani bir en azından bir 200 bin euro falan yani.
0: Ha.
2: Bak sen bile düşündün ya.
0: İyi paraymış ama. İyi
2: güzel.
0: Paraymış. Evet.
2: Bir yıllık sponsorumuzdu. Ya bir yıllık parayı verdi, bizi gönderdi
0: evet,
2: nasıl?
0: Allah Allah, çok gerçekten çok profesyonel.
2: Bizim almamız nasıl peki? Alemdar'ın yüzünden hep işte, o da radyocu.
0: Sen bayağı böyle sır saklıyorsun. Direkt Alemdar'ın acaba adresini falan da mı versen ev adresini?
2: Alemdar'ın yüzünden oldu ya. Abi al dedi, daha güzel kızlar var dedi. Ya Alemdar ya.
0: Hayat dediğin şey değil mi? Yenilenmeyi ve değişmeyi öngörüyor. Evet.
2: O zamanki 20'li yaşlardayız düşün kanka yani.
0: Vay be. Gerçekten.
2: Güzel paraydı yani.
0: Çok güzel, çok güzel.
2: Peki Şenol abinin mesajı Trabzonlu. Şenol abimize, kıymetli dostumuza da selam yollayalım. Peki trafikte olanlar varsa bize yoldan bir fotoğraf atabilir misiniz? Hep diyorlar ya Avrupa'da şu kadar sıcaklık var. Bir ekran resmi atar mısınız ya? Arabanın sıcaklık oranı da telefondan.
0: Bak bu... Salim Bey bir şey yollamış. Çok önemli bir şey. Hemen okuyalım. Diyor ki. Bir zamanlar Fikirtepe sinema filmi yapımcısı Sayın Cengiz Bey, soy ismini vermeyelim, evin ajans ulaşım sorumlusu Yücel Şenses dinliyor. Ha bir dakika, bir zamanlar Fikirtepe sinema filmi yapımcısı Cengiz Bektaş ve evin ajans ulaşım sorumlusu Yücel Şenses seni dinliyormuş İbrahim Elden
2: çok
0: şu anda.
2: Çok selamlar kıymetli dostlarımıza.
0: Evet.
2: Bizim için çok değerli bir aile. Acaba benim o filmde oynamam mı lazım? Bir zamanlar Fikirtepe'de benim de bir radyocu... rolünde olmam mı lazım?
0: Aynen, bir kova burcu radyocu mu lazım acaba orada, öyle bir karakter mi olması lazım?
2: Acaba yapımcı da dinliyorsa bizi keşfedebilir mi şu an? Öyle oluyor ya işte, bir yapımcı seni dinler keşfeder ya, bizim sinema filminde de oynasana, oynarız patlıyormuşuz. Hayat işte abi, belli olmaz ki.
0: Bircan Hanım demiş banka hesabına yanlış yaşlılık maaşı gelmesi demiş, yaşlılık belirtileri.
1: Çok iyi ya.
0: Güzel bir yaşlılık belirtisi olsa gerek değil mi? İbrahim Elden sevmez böyle şeyleri ama.
2: Aynen
0: İbrahim Elden'in dünya ile işi yok ya. O gönül insanı ya.
2: Aynen öyle.
0: Barış kanka. Elçisi, fikir emekçisi. İbrahim Elden dediğiniz insan gerçekten çok başka. Tanıyınca daha da seveceğiniz bir insan. Ben İbrahim Elden. Instagram'da İlber.
2: Instagram adresim İbrahim Elden TV. Sence bir şey söyleyeceğim. Benden oyuncu olmaz mı? Bak, yapımcı
0: olur,
2: dinliyor.
0: Olur, vallahi olur. Kesinlikle olur.
2: Nasıl bir rol verirdin sen bir yapımcı olsaydın? Gerçi yapımcı yönetmen olsaydın.
0: Öyle mi? Peki film tercihin var mı film türleriyle alakalı?
2: Bir zamanlar Fikirtepe'de bak.
0: Mesela abi. Yok hani oldu da orada keşfedildim mesela. Sence ne tarz filmlerde oynamak istersin?
2: Abi benim genellikle böyle nasıl bir rolde olabilirim?
0: Yani mesela bilim kurgu mu yoksa işte ne bileyim dram mı? Fantastik ne kadar fantastik?
2: Çok.
0: Çok fantastik.
2: Ben biraz eğlenceli filmlerde oynamayı isterim. Komedi filmleri olabilir.
0: Komedi filminde.
2: Aynen.
0: Evet.
2: Ama bir zamanlar Fikirtepe biraz ağır bir film olur ya. Çünkü Fikirtepe'de çok dostlarım var. Kesinlikle bir zamanlar Fikirtepe filminde benim oynamam lazım Fatih.
0: Evet.
2: Sen de oynayacak mısın? Sen de oyuncusun zaten.
0: Oynarız, oynarız. Teklif gelirse neden olmasın İbrahim Bey? Şu an benim bu programda gerçekten olmam bile ayrı bir şey katıyor yani. Farkında mısın bilmiyorum ama
2: çok reytinglerimiz arttı valla.
0: Evet yani şu an mesajlar geliyor. Aa yukarıda varmış bak okumadık onları biz.
2: Saklamışlar bak mesajı.
0: Şenol Bey yollamış. Murat Erdatlı demiş ki paranın ucunu görsem orayı terk ederim demiş Murat Erdatlı. Senin yaptığın aynısını yaparmış yani. Kanka demiş beni tanıman lazım. Asla almam diyen var. Şenol Bey
2: Şenol
0: yollamış.
2: Şenol abi almaz aynen. Evet. Şenol abiyle yapım.
0: Gönül insanı be.
2: Gönül insanı ha, ya.
0: Yürek insanı be. Sen mesela İbrahim elden.
2: Ben alırım abi zarfı alırım.
0: Şu anda da olsa yapar mıydın öyle bir şey?
2: Şu anda da yapardım abi.
0: Ciddi misin?
2: Vallahi benim çünkü bizde hırsı bu. Abim de öyle çünkü.
0: Sen köken Lidyalılara mı dayanıyorsun?
2: Bak düşünsene bugün aha bak Emine abla da geldi Murat abinin eşi.
0: Parayı alıp aşkını satan rol çok iyi olur demiş. Nereden?
2: Emine abla, Emine Erdat.
0: Viyana'dan mı?
2: Evet.
0: Uzaklardan çok sert vurmuş Emine Hanım. Ben sana söyleyeyim. Oo!
2: Emine abla var ya, yemin ediyorum.
0: Evet, Gülşadiye Hanım. Herkese merhabalar demiş. Bak, misafirin bahçesin. Ve sen hoş geldiniz demiş. Çok güzel bir yayın yapıyorsunuz demiş. Aa, çok güzel bahçeniz var.
2: Bahçesi var. Gülşadiye Hala'nın bahçesi çok meşhurdu
0: aynen.
2: Kanka.
0: Aynen. İbrahim Elden'in penceresinden dışarı baktığınızda gördüğünüz manzarayla aynı. Senin çok benziyor senin manzarana.
2: Değil mi? Aynen. Çok aynen. Ama bu daha yeşillik ya.
0: Burada daha çok yeşillik var. Vallahi şey vardı çizgi film vardı
2: sen
0: ya Haydi.
2: Sen acaba benim evimi beğenmiyor musun?
0: Yok canım olur mu ya? Huzur ve umut şehri burası ya.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bu ev bu ne kadar biliyor musun? Şu anki bedeli. Şu beğenmediğin ormanın içinde. Baba imkan olacak. Ormanın içinde yayın yapıyoruz. Evim yeşillikle dolu. Adam beğenmiyor ya. Neyse.
0: Doğru söylüyor. Yeşillik de dolu valla. Marul var burada. Göbek salata var.
2: Ya Fatih çok iyisin.
0: Evet sorumuzu hatırlatalım. Yaşlılık belirtilerini soruyoruz ve az önce İbrahim Elden'in anlattığı hikayede siz olsanız nasıl bir tepki verirdiniz?
2: Evet ya aynen bence soruyu böyle değiştirelim.
0: Tamam soruyu değiştirelim hadi boş ver yaşlılık belirtisi. İçimizi kararttın İbrahim Elden ya vallahi
2: şimdi,
0: billahi.
2: Kanka soruyu alalım hemen.
0: Soru şu İbrahim Elden'in...
2: Sevdiğiniz biri var birbirinize aşıksınız ama babası diyor ki ben bu ilişkiyi onaylamıyorum sana işte atıyorum şu kadar para kaç para olsun Avrupa parasıyla.
0: Az önce söylediğin para güzel paraydı.
2: 200 bin euro.
0: Çok iyi.
2: 10 milyon yapıyor.
0: Günlük kurla hesaplıyoruz ama değil mi?
2: O evet günlük kurla şu anki kurla 10 milyon lira yani 200 bin euro verse 200 bin Avrupa için ucuz ama şu an. Hı-hı. Biraz düşük kaldı.
0: Evet.
2: Ne diyelim onu? 1 milyon euro yok herkes gider.
0: Tamam
2: yani.
0: Neyse 500 bin euro diyelim.
2: 100 bin euro.
0: Ama diyor. Çok seviyorsunuz kopamıyorsunuz yani değil mi?
2: Evet çok tabii aşk da var.
0: Evet aşk da var derken... Zaten olmuş olması lazım. Değil mi? Evet.
2: Aynen.
0: İbrahim Elden kabul etmiş. Siz kabul eder miydiniz? Mesajlarınızı bekliyoruz. İbrahim Elden'e de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Nasıl kabul edersin? Hay senin Allah... Neyse. Ne gelirse.
2: Gelenler okuyacağız kanka.
0: Evet. Salim Aydın demiş ki yeşillik derken Amerikan doları mı var demiş. Az önce yeşillik dedin ya. Ondan bahsediyor.
2: Nerede be? Bizde
0: evet. Sayın abiden gerçek güzel şakalar bunları şey yapmak lazım. Evet. O zaman kısa bir ara verelim. Aranın ardından mı devam edelim?
2: Aynen.
0: Tamam çok güzel şarkılar gerçekten. Yine güncel şarkılarla 1970'e gidiyoruz. Of
2: kanka,
0: aman Nalan.
2: Ben 90'lar çocuğuyum kanka.
0: Öyle. Pekala.

0: Yalnız var ya biz isimsiz mesaj diye herkesin ismini okumuş. Ay çok iyi. İfşa programına hoş geldiniz. Ya şaka yapıyoruz tabii ki. Gelen mesajları okuyoruz.
1: Şaka değil.
0: Sevgili Bircan, günün şarkıları sana ve sevdiklerine derman olsun. Acaba Bircan arabada Avrupa'ya mı gidiyor bizi almadan? Yapmaz öyle şey. O zaman ben Fatih ile beraber, kanki diyor, Fatih ile beraber güzel bir mangal yapalım. Fatih'i al gel diyor. Fatih zaten önümüzdeki günlerde bir etkinlik için inşallah beraber geleceğiz. Bilginiz olsun. Aa, doktor geldi. Doktor hoş geldin. Doktor, sana 200 bin euro verseydik büyük aşkından vazgeçer miydin ya? 200 bin euroya aşkınızdan vazgeçer misiniz? Günün sorusu. Duruma göre değişirdi diyor. Oo. Doktor sen de sattın be aşkını. Hani ne oldu şu Stuttgart güzeline olan aşkın? Ah doktor ah. Kamer ne yazmış bakalım? Artı 43 660 130 19 79. Bakalım ne demiş? Geçmiş anılarınızı anlatmaya başlamışsanız yaşlanmışsınızdır demek ki diyor Kamer. Kızım bu da çok iyi ya. Sen bugün aşırı tatlısın vallahi, maşallah. Koçlar asla unutulmaz diyor. Doğru. Koçu unutan taş olur. İbocuğum ben 200 bin euroya kendimi bırakırdım demiş. Çok iyi ya. Peki isimleri bazen söylüyoruz. Goy goy olsun diye arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani tamamen hani... Yayın akışı biraz makara olduğu için çok ciddiye almayın yayında anlatılanları. Haberiniz olsun. Bir ayrılığa neden olmayalım. Çok güzel eserler çalıyorsunuz demiş. Çok ama çok teşekkürler. Gülşadi Yala, ne demek ya, sen bizim için kıymetlisin. Sen şu mangalı yak, geliyoruz Fatih'le.

0: Murat parayı aldı, sonra beni bıraktı mı acaba diyor. Ya Emin abla olur mu ya? Murat abi var ya, Viyana'dan kapıdan sokmayız. Sen bizim canımızsın Emin ablama bir alkış. Hiçbir bedel, milyon eurolar söz konusu olur mu ya Emin ablam için ya? Ah be Emin abla. Yıllar öncesi olsa insan düşünür ama şimdi biraz düşünmüyor demiş. Vay be Evin Kaz, teşekkürler kral. Sevgili dinleyenlerimiz, günün şarkılarını renkli bir hal, ama gerçekten başımdan böyle bir şey geçti. Bu arada gerçek yaşanmış bir olay. Benim yaptığımı siz yapmayın. O zamanlar aldım parayı, ne yazık ki ya. Zaten ruhum kalbim o zamanlardan belliymiş ya. Yani. Yıllar sonra aynı hikayeyi gerçekten, peki ben size başka bir şey söylesem, bu anlattığım olay 20 yıl önceki olay, tamam mı? Yani 20'li yaşlardayım. 20 yıl sonra o kişi tekrardan hatır sordu desek, acaba ben yine mi alırdım? Yemin ediyorum adam bize parayı verdi dedi, çocuklar dedi. Parayı alın dedi. Sponsorluk bedeli. Çok zor bulursun. Sana artık tek sözüm. 200 bin euro güzel para kanka demiş. Doktor ya. Doktor da gitti vallahi. Seni yakmadı mı? Yüzüm... Önümüzdeki maçlara bakarız demiş. Ayrılık ilacın olmadı mı? Artı 43 660 130 19 79. Adam sana resmen başlık parası vermiş demiş. Mangal hazır, hadi gelin hemen Fatih'i al gel diyor. Hemen Fatih'ciğim, hemen biletini keselim kanka. Gülşadi'yi ala, bizi çağırma ne olur, geliriz çünkü. Benim bir huyum var, beni kim çağırsa gidiyorum. İbocuğum bu akşam yemek yer miyiz demiş. Büşra'cığım çok teşekkürler ya, ama bu akşam mümkün değil. Acaba Kamer şu an bizi mi dinliyor, Koç burcu? Kanka baksana, bir sürü mangal daveti var. Şenol abiden, Gülşadi Hanım'dan. Alsana mikrofonu. Seni seviyorlar şu anda. Fatih ne zaman gelecek diyorlar.
1: Seni seviyorlar derken topluma beni kazandırmaya çalışıyormuş gibi hissettim.
0: Hayır ya, seni sevdikler için davet ediyorlar.
1: Diyor. İbrahim elden böyledir gerçekten. Çağrıldığı yere gider.
0: Ben öyleyim.
1: Geri
0: ya.
1: Çevirmez. Ben de çağrıldığım yere gitmem genelde. İki farklı zıt kutup falan. Yo, gideriz canım, niye gitmeyelim? Neredeydi?
0: Gülşadiyala o Viyana'nın bir tık dışında. Şurası nasıl okunuyor bilmiyorum ki. Sen öyle mi? Okuyabiliyor musun şurayı? Şöyle okuyabilir misin?
1: Ternitz. Bizim gerçekten...
0: Ternitz. Öyle mi okunuyor?
1: Mangal için harika bir yerdir. Mangalıyla meşhurdur. Özellikle sucuk konusunda, sucuk mangalı çok iyi yapar o bölge.
0: Şenol abinin yeri de iyi. 23. Viyana'da. O da çok güzel yerde oturuyor.
1: Mangal hazır, hadi gelin demiş. Üçün gelin demiş hemen.
0: Hemen geliyoruz ya. Şu biletlere bakayım. Bu arada Turgay bana nereye bilet aldı, gördün değil mi?
1: Evet, bakayım. Erzurum yazıyor.
0: Ya değil ya. Ne Erzurum'u?
1: Pardon, Elazığ'ymış.
0: Ben bu kadar kiminle yazıştım az önce ya.
1: Bakayım. Thank you. Teşekkürler. Elazığ. 23 ya, Ağustos. Evet. 23 Ağustos'ta 21... Elazığ merkezdesin.
0: 21'inde gidiyorum, 23'ünde dönüyorum. Gidiş dönüş bilet bu. Atina'ya.
1: Ve bugünkü muhteşem yayınımız için İbrahim Bey ve Fatih Bey demiş. Devamını şöyle bir bakalım hemen hızlıca. Teşekkür ediyorum demiş. Yıllar öncesi olsa değişmem ama şu an ilişkiler menfaat üzerine kurulduğu için vazgeçerdim demiş. Evet. İbrahim Elden'i kınıyoruz diye. yok öyle bir şey yok.
0: Ya Fatih ya.
1: Yani mantık evliliği değil mi? Şu an mesela senin de herhalde tam olarak yaptığın o.
0: Aynen. Şu anda gerçekten çok güzel mesajlar var. Bak mesela bizim dinleyicilerimiz gerçekten bu konuda çok hassas.
1: Evet, fotoğraflar da geliyor bol bol.
0: Selfiler de geliyor.
1: Sen yine selfie mi istedin?
0: Evet.
1: Evet.
0: Artı 43 660 130 19 79. Eskiden böyle sayım vardı, hatırlar mısın sayımları?
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Ne oldu şimdi?
1: Sen bu aralar niye hep geçmiş konuşuyorsun acaba?
0: Yok, geçmişe... En son ne zaman böyle bir şey oldu yıllar önce.
1: Sayın mı? 10 yıl önce olmuştu. Evet.
0: 10 yıl mı?
1: 15.
0: 20 ya. Ne 15'i? Bence bir daha tekrardan olsa çok iyi olur ya. Çünkü sokağa çıkma yasağı da oluyordu. Güzel oluyordu. Fatih, 10 numara bir şarkı seçsene. Ben, sen bunları sevmiyor musun bu tarz?
1: Aa, çok severim. Aşkın Nur Yengi gerçekten özellikle son dönemde.
0: Bak ne güzel bak. Bak şarkının burası çok iyi bak. Seni de vurur, beni de vurur. Hadi gel gel gel, ne olursun gel. Hadi nazlan. Hadi nazlanma, hayat çok kısa. Hadi gel gel gel, bu hasret. Acaba bu şarkıyı mı dinlemeliyiz?
1: Güzel şarkıdır.
0: Güzel şarkı kanka. Kime yollayalım bu şarkıyı?
1: Murat Erdatlı. Halası 200 ne demiş? 200 bin euronun hiçbir önemi yok demiş. Pandemide demiş bir dakika. Pandemiden önce bizim kaldığımız bölgede villa almıyordu. Şimdi milyona yakın fiyatlarla gidiyor piyasaya demiş. Fiyatlarla gidiyor demiş piyasaya. Yani diyor ki paranın bir önemi yok diyor bu devirde diyor. Önemli olan diyor aşk, önemli olan muhabbet.
0: Ulviye dinliyor bizi. Ulviye Koçak sanatçı arkadaşımız. Ulviye nasılsın? Ya var ya günün şarkı. Ulviye güzel bir şarkı seçsene. Ulviye'den bir şarkı dinletelim ya.
1: Evet.
0: Ulviye senin hangi şarkını dinletelim? Biz yazabilir misin hemen? Çok acil. Çok acil. Ben çok tez canlıyım ya. Ulviye burcunu yazsana. Fatih buradayken hemen yorumlasın. Bakalım en çok hangi burçlarla anlaşıyorsun?
1: Bugün çok şakam kalmadığının farkındayım ama son bir kez son burçları bir şaka yorumlayabiliriz.
0: O zaman sadece bir Ulviye'nin burcunu alalım mı?
1: Evet.
0: Tek. Ulviye yazar mısın? Bakalım yazacak mı? Bak yazıyor.
1: Ulviye'nin şarkısı bu arada şeymiş ne? Manisa'nın hamamları diye şarkım var diyor.
0: Hayır ya değil ya. Ne alakası var kadın? Çok popüler bir isim.
1: Öyle mi?
0: Tabii canım. Ulviye benim çok değer verdiğim, çok sevilen bir sanatçımız. Bak yazıyor burç.
1: En çok hangi şarkısını seviyorsun?
0: Gelecek birazdan. Geldi bak yazıyor. Kız ne yazıyor bu kadar? Mektup mu yazıyor? Kırılan. Şu olay güzel ama değil mi? Birisinin sana yazdığını yazıyor. O bile insanı moral olarak iyi hissettiriyor. Sen de şu anda...
1: Tabii bizim yayın 40 saniye geç gittiği için o şu an cevap veriyor. Bambaşka biri olur demiş. Benim şarkı olmasın şimdi demiş.
0: Tamam.
1: Yayınlamak istemiyor şu anda. Reis Koç burcu yorumu da alalım. Ben yayını geç açtım demiş Hamdi Bey. Oo. Hamdi Bey niye geç geliyor hep?
0: Öyle ya. O her zaman geç geliyor.
1: Yani bazen geç gelmek iyidir. Mesela bir davete gittiğinizde geç kalmak benim... sizin ağırlığınızı korur.
0: Evet
1: İşte ya. Onun dışında ne bileyim. Yani ama her zaman iyi değildir. Doğru mu? Mesela İbrahim İyi. Elden'in yayını geç dinlersen ne olur?
0: Olmaz.
1: Olmaz. Yani geç onun için gelmeyin mümkün olduğunca.
0: Bambaşka biri şarkısını mı istiyor?
1: Allah aşkına yapma var benim demiş.
0: Evet.
1: Ama uyumaz şu an demiş. Ajda bambaşka biri demiş. Evet. İsmail YK'dan bir istek gelmiş.
0: Hayır ya İsmail YK değil ya.
1: Antep'in hamamları
0: dur,
1: var.
0: Dur sesli komut alıyor.
1: Ha, anladım tamam pardon.
0: Ajda Pekkan bambaşka biri.
1: Evet.
0: Bu şarkı acaba bana mı gelmeli?
1: Erdal yollamış avcılardan. İbrahim abi severek dinliyoruz diye. Evet.
0: Adam. Burcu evet. Ne?
1: Kimin?
0: Ulviye'nin burcu.
1: Ulviye yazmamış ama bence onun burcu balık.
0: Balık mı?
1: Tabii.
0: Yükseleni ne sence?
1: Kova. Yükseleni Elazığlı kovalar.
0: Acaba Ulviye şu anda yükselenini mi yazması lazım?
1: Evet. Yani Ulviye'ye şöyle baktığımda muhtemelen balık. Balık gibi duruyor.
0: Ulviye'yi neler bekliyor acaba?
1: Şimdi balığa ne ihtiyaç vardır?
0: Dur
1: su.
0: Dur bakalım.
1: Balığın ne ihtiyacı
0: yazıyor
1: var?
0: Yazıyor şu anda.
1: Balığın, bak balık dedi.
0: Oo,
1: buyur. Bildim. Oo, iyi salladım yalnız ha. Vallahi bildim.
0: Var ya.
1: Yükselen ikiz, yok yanlış. Yükselen ikizler değil, kova. Çünkü balığın ne ihtiyacı vardı? Suya. Su nerede olur?
0: Kovada.
1: Kovanın içinde olur. Onun için sizin sığınacak bir liman olarak kovaya ihtiyacınız var. Fakat kovalar da ikiye ayrılır. Bir Elazığlı kovalar, bir de diğerleri diye. Sizin burada esas odaklanmanız gereken yer bölgesel kovalara dikkat etmeniz lazım.
0: Ya çok iyi ya.
1: Abi bu İbrahim
0: hafta
1: Elden.
0: Bu hafta bence acaba balık yükselen ikizleri kovalar mı daha çok
1: Yok, anlar. O bakmış yükselen ikizler değil de, o yanlış, ona bilgi gelmiş. Çünkü şu an retro yaptı.
0: Öyle
1: Mars
0: mi?
1: Tabii Mars araya girdi. Eskiden Jüpiter olduğu için ikizler vardı. Şimdi yer değiştirdiler. İkizler dedi kovaya, sen biraz benim yerime bak dedi. Yer değiştirdi. Şu an kovadayız. Balıkların kovaya ihtiyacı var şu an.
0: Acaba?
1: Kovaların da balıklara ihtiyacı var.
0: Aynen.
1: Bu ikisi bir araya gelince ne olur? Akvaryum.
0: Acaba şu anda...
1: Benim şakam geldi galiba.
0: Mutluluk oranı çok mu yüksek?
1: Kimin? Balıkların mı?
0: Balıkların.
1: Balıkların mutluluk
0: balık
1: orası...
0: Balık yükselen ikizler.
1: Şimdi şöyle, balıkların morallerinin yüksek olmasının sebebi bir kova etkisine girme durumları var çünkü. Onu hissediyorlar şu anda. Sığınacak bir liman olarak görüyorlar kovaları kendileri.
0: Acaba çağırsak gelir mi?
1: Kovaları mı?
0: Hayır, balıkları.
1: Balıkları çağırsan gelirler.
0: Acaba biz balık mı tutmalıyız?
1: Şöyle, balık mevsiminde değiliz ama balıklar aynı zamanda unutmazlar. Çünkü biliyorsun B12 demiştik. Çok hafızaları güçlüdür. Geçmişi çok iyi hatırlarlar. Bir yanlış yaptığınızda da şişlerler. Onu da söyleyeyim. Balıkların böyle bir özelliği var. Onun için buradan bütün balıklara ve balık severlere ve bütün balık haline selam olsun.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
1: Buradan evet, kum kapıya balık haline.
0: Acaba şu an şarkıyı mı dinlemeliyiz?
1: Şarkı zaten 15 dakika. Eski şarkılar çok uzundur İbrahim Elden.
0: Gerçekten öyle.
1: Eski şarkılar niye uzun acaba bu kadar?
0: Acaba bir şey söyleyeceğim. Yorumları beğendim acaba? Acaba balık ve yükselen ikizler yorumları beğendiyse bir kalp alırız ya.
1: Şimdi ona da bakayım hemen. Evet, yapılan yorumlara balıklar bu ay beğenecek duruyorlar. Ve balıklarda şey var. Yani çağrılan yerlere gitmek, kırmamak.
0: Aa, var mı balık?
1: Tabii tabii, her yola gelmek. Yani bu anlamda yeni kapılar bekliyor kendilerini.
0: Yeni kapı metro mu?
1: Böyle şakalar olacaksa ben daha çok şu an Viyana FM stüdyolarında olmak istemiyorum. Evet.
0: Acaba günün selfisini mi yollaması lazım balık yükselen ikizler?
1: Balık, evet, balıkların böyle bir durum var. Fatih abi demiş, yorumlar bekliyorum demiş. Neymiş bakalım?
0: Kimden?
1: Ne demiş? İsimsiz istek şarkı bas bas paraları demiş.
0: İsim yok, söylemiyoruz.
1: Evet, yok, Murat Erdatlı olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü ismimi söylemeyin demiş.
0: Makara yapma ya. Doktor yazmış. Acaba balık şu an gitti mi?
1: Evet, benim yorumdan sonra...
0: Yorumdan sonra şu an...
1: Bence yoruma...
0: Gruptan mı ayrıldı?
1: Yok, şöyle. Şimdi biz hani dedik ya, karşına gelen şansları değerlendir. Kapılar olacak. Acaba o kapılardan birinden girmiş olabilir.
0: Acaba bu kova değil mi acaba? Yanlış yere mi gitti?
1: Yok yok. Kova... Elazığlı kovalar derken şöyle, her Elazığlı kovadan bahsetmiyoruz. Özellikle Avrupa yakasında oturan, radyo yayını yapan kovalar bu anlamda. Sonları kaçırdım, kova aramaya gitmiştim demiş. Ulvi Hanım bir şakayla karşılık veriyor.
0: Çok iyi ya.
1: Evet, bu
0: acaba
1: arada
0: çağırsak,
1: bu dönemde...
0: Çağırsak gelir mi?
1: Bu dönemde bu aralar balıklar böyle şakalar da yapabilirler. Hazırlıklı olmak lazım.
0: Ne şakası?
1: İşte böyle işte kova aramaya gittim geldim falan. Bu tarz şakalar da kaliteli şakalardır.
0: Ama çok kaliteli, çok yakıştı, evet, bence ya. Çok oturdu.
1: Bu şaka bence çok yakıştı üzerinize. Mutlaka ara ara böyle şakalar yapmanız
0: o
1: lazım.
0: O zaman balık yükselen ikizler, günün rengi acaba hangi renk olmalı?
1: Kırmızı.
0: Başka?
1: Siyah.
0: Başka?
1: Yaşasın Karagümrük. Reis, ya. Koç burcu yorumu da alalım. Ben yayını geç açtım. Fatih abi, yorumları bekliyorum. Koçlarla alakalı...
0: Çok koç var ya.
1: Evet, bu dönem bir başarısızlık var biliyorsunuz. Bir Ali Koç dönemi vardı, sona erdi. Mesela Ali Koç'un bu kadar başarısız olmasının sebeplerinden bir tanesi nedir? Koç burcu olmasıdır. Koçlar bu aralar boynuzlarının da vermiş olduğu etkiyle beraber kafalarında bir ağırlık oluşabilir. Yani çok düşünebilirler. Bu da boynuzlarının... artık kafalarına ağır gelmesiyle alakalı. Yani çok fazla her şeyi kafaya takmayın. Yani kafanıza şapkadan başka bir şey takmayın. Mümkün olduğunca kendinizi düşünün. Kendinize vakit ayırın.
0: Balıklar.
1: İnsanlar sizi gördüğünde şu cümleyi duymaya hazırlıklı olun. Vay koçum benim gibisinden böyle cümleler söyleyebilirler. Çünkü siz koç burcusunuz. Bunlara alışık olmanız lazım. Evet, sıradaki burcu alabilir miyiz?
0: Balık.
1: Balık burcu. Balık, az önce söylemiştik.
0: Balık yükselen ikizler.
1: Yükselen ikizler değil ama kova demiştik biz ona.
0: Öyle mi?
1: Evet. Emine Erdatlı artık Murat sizin yanınıza gelsin eve gelmesin demiş. Evet, bir ayrılığa şahit oluyoruz gördüğünüz gibi.
0: Hocam ne yaptın ya? Abla olmaz çünkü.
1: İki kişilik yer var yoksa
0: şey. Ya.
1: İki tane sandalyemiz var yoksa Murat abi. Şu an Murat abinin oturacağı bir yer yok yoksa sıkıntı yok Emine abla.
0: Ajda Pekkan şarkısı çok iyi geldi ama ya bambaşka bir.
1: Murat abiye mi?
0: Hayır ya. Bir şey soracağım.
1: Hemen bakıyoruz.
0: Hadi güne bir şarkı bırakalım ya.
1: Güne bir şarkıyı.
0: Balık ve Yükselen ikizlere gelsin şarkı.
1: Evet ve şeye gelsin, Murat abiye gelsin. Tarkan'dan ayrılık zor şarkısı.
0: Dur şaka dur, şimdi ciddiye alırlar onu.
1: Ha canım ne ciddiye alacaklar. Allah korusun. Yok yok, daha birçok şey yazdı, onları söylemedik. Ciddiye alacaklarını bildiğimiz için yok şey yapmayız.
0: Acaba Balık, Yükselen ikizler hafta sonu Yunanistan'a mı gitmeli?
1: Bugün kirayı öde öde diye eve koyduğu parayı da yiyeceğim demiş Emine Hanım. Emine Hanım'ın burcu ne acaba?
0: Balık.
1: Balık mı? Bakıyoruz hemen. Evet, Jüpiter bize balıklar için şunu söylüyor. Kira için ayrılan paranın yenmesinin hayırlı olacağını söylüyor Jüpiter. Bakayım. Evet. Ve önümüzdeki bir ay içerisinde de haciz görünüyor size. Viyana hükümeti tarafından. Avusturya hükümeti tarafından.
0: Ya bir şey soracağım.
1: Evet.
0: Hadi gerçekten Balık, Yükselen ikizler için bugün onları ne bekliyor?
1: Bugün bayağı balık yorumluyoruz.
0: Evet.
1: Balıkları ne mi bekliyor?
0: Aynen. Bu hafta ne? Bugünlerde ne bekliyor? Bugün, yarın, sonraki gün.
1: Bugün, yarın ne bekliyor? Hemen bakalım. Bir Jüpiter'e soruyorum.
0: Evet, bekliyoruz.
1: Cevap alamadık.
0: Ama balıklar da yazsın lütfen. Cevabı hemen yazsın.
1: Evet. Balıklara yol gözüküyor. Yol var gidersen, ben var seversen diye bir şey dedi Jüpiter. Bu şu anlama geliyor. Önüne çıkabilecekleri kişileri sevsinler. Cici Aa. Desinler onlara. Güzel sözler söylesin. Arada da gıdıklasınlar onları. Ve bundan sonra onlar birer aşk böceği.
0: Aa.
1: Evet. Bakıyorum. Allah Allah, yine kova burcu çıktı. Türkiye haritası geldi. 23 nerenin plakası?
0: Elazığ.
1: Elazığ. Kova, Elazığ. İ harfi. Viyana. Viyana efendim. İbrahim Elden. Allah Allah. Sen kova burcu musun?
0: Aynen.
1: Ha.
0: Tüh ya.
1: Size yol gözüküyor.
0: Tüh ya.
1: Aynen. Bir 3 defa veznecilere gitmeniz lazım.
0: Ya çok iyi. Bu arada mesajlar da gelmeye devam ediyor. Fatih süpersin sen ya.
1: Evet sağ ol. İsmimi astroloğa çıkardın. Çok sağ ol.
0: Hayır,
1: gerçekten.
0: Hayır be, makara yapıyoruz be.
1: Evet, Emine Hanım yine yazmaya devam ediyor. Murat abi
0: Murat
1: için.
0: Abi yandı ya. Bugün Murat abi sen abi. İstanbul'a gel.
1: Ulvi Hanım dinliyorum yazdı. Tabii bizim ses 10 dakika geç gidiyor galiba.
0: Hayır ya, 30 saniye geç
1: gidiyor. 30 saniye geç gidiyor. Ulvi Hanım,
0: yorumları nasıl buldun sevgili Balık, Yükselen ikizler?
1: Koç vardı, terazi vardı bugün. Evet.
0: Balıklar
1: bugün
0: vardı. Ondan sonra evet. Akrepler, yengeçler vardı.
1: Kovalara bakmamız lazım şu
0: evet
1: an.
0: Evet ya, kova ya.
1: Evet, kovalar da şöyle bir şey geldi. Fatih'in burcu nedir?
0: Senin burcun ne?
1: Ben akrep burcuyum.
0: Oo kanka, olmaz.
1: Onun için akrepleri yorum ne olmaz? Yani benim yapabileceğim bir şey yok. Jüpiter karar verir. Şöyle.
0: Pindirix içtin mi?
1: Pindirix içmiyorum akrep burcu olduğum için.
0: Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindirix. Devam edelim kanka.
1: Evet, balıklara bakıyor. Şey pardon, kovalara bakıyoruz şu anda. Evet, kovalar. Biraz şöyle deniyor. Evet. Kovaların bu aralar su ve su ürünlerine ilgili olmaları gerektiği bilgisi var. Yem konusunda özellikle balıkları beslemeyle alakalı böyle hobi edinebilirler diyor. Senin balığın var mı?
0: Yok.
1: Ha?
0: Yok.
1: Balığın yok mu?
0: Yok.
1: Bir ara balık besleyeceğim diyordun.
0: İşte şu an bakmam lazım.
1: En sevdiğin balık hangisi?
0: Mevsimine göre. Mesela şu anki mevsimde neyse o.
1: Sen en çok ben palamutu seviyorum demiştin ama.
0: Lüfer. Ama en şey Lagos. Laos mu? Nasıl okunuyor Laos? Şu en pahalı balık o ya.
1: Ben genelde hamsi yediğim için diğer balıkları bilmiyorum.
0: Kanka bu şeyde Mersin'e bir yere gittik. Hı-hı. Arkadaşlarla. Laos balığı. İbrahim dedi ilk kez. Herkes ilk kez yiyor bu arada. Ben tabii çok tükettiğim için. Ondan sonra sevgili Nuray ablaya da kılçık kısmı geldi. Kadıncağız hem para ödedi hem kılçıklı balık yedi. Kim ödetti biliyor musun?
1: Kim?
0: Bircan.
1: Evet.
0: Ya yazıklar
1: Ayşe
0: olsun.
1: Hanım ha ha ha demiş. Anlamlı bir mesaj yollamış. Koptum demiş Ayşe Hanım. Teşekkür ederiz.
0: Ne güzel. Hollanda'ya kadar gülücüklerin. Ne kadar güzel bak. Hollanda evet. Gülüyor. İtalya, İspanya, Almanya, Belçika, Fransa,
1: Salim
0: Türkiye.
1: Salim abi de unutmayalım. Salim abi de gülüyor.
0: Yunanistan. Uzun Cengiz abi tanıyor mu?
1: Hamsi Candır demiş. Uzun Cengiz abi.
0: Evet, Gümülcine de bizim benim yeni sponsorum.
1: Öyle mi?
0: Olacak inşallah.
1: Hamsi Candır. Evet.
0: 61,5 oflu.
1: Öyle mi?
0: Hı-hı. Salim abi oflu ya.
1: Evet.
0: 61,5 diyor.
1: Çok güzel gerçekten. Evet. Öyle bir ne demiş?
0: Selfie atmış kızcağız. Dur.
1: Hangi balık demiş?
0: Dur. Bir şey soracağım.
1: Şöyle dakikada 15 tuşa bastığın için takip edemiyorum şu anda.
0: Hayır şöyle be kanka.
1: Hangi balık?
0: Günün selfie'leri de geliyor bu arada. Ulvi'ye bir selfie atsana bakalım, yüz analizi yapalım sana.
1: Koptum ton balığı kalite demiş. Öyle bir sordu ki Fatih demiş. Hangi balık? Evet.
0: Kim o?
1: İmalı balık olarak imalı su. Oo bu balıklar. Evet.
0: Ne ya?
1: Evet.
0: Bir şey söyleyeyim, çok iyi değil mi kral?
1: Çok iyi bir balık gerçekten. Mevsiminde çıkıyor bu balıklar genelde.
0: Artı 43 660 130 19 79 son mesajlarınızı alalım.
1: Bir Can Hanım demiş Lagos balığı canım demiş. Ne demiş? İbrahim demiş Lagos balığı canım. Sen çok yemediğin için bilmiyorsun demiş. Murat Erdatlı ses kaydı yollamış.
0: Dinletelim
1: ben. Bilmiyorum, dinletilecek bir şeyse olabilir. Bu arada 12'ye 6 geçiyor İbrahim Elden.
0: Fatih'in burcu nedir diyor. Akrep.
1: Benim burcum akrep burcuyum ben. Onun için akrep burçlarını yorumlamıyorum. Çünkü neden? Terzi kendi söküğünü dikemez misali. Evet, Murat Erdatlı bir ses yollamış.
0: Kanka şunu kapatsana şuradan, dur.
1: Evet. Evet, şu an Murat Erdatlı'nın ses kaydını.
0: Bak nelerle uğraşıyorum görenim. Bir de diyorlar ki İbrahim bir sürü maaş alıyor. Verdikleri parayı hak etmiyor muyum abi ben?
1: Hak ediyorsun gerçekten.
0: Gelsin evet. Sesi mesaj.
3: Alo, alo. Hadi gidin gayi, saat geldi başımı yakmadan. Yazmadığım şeyleri yazıyormuş gibi oradan üzerimden konuştunuz. Başımı yakacaksınız. Hadi bakayım.
1: Evet.
0: Ay Murat abi ya. Murat abi adam ya bak.
1: Tabii canım.
0: Adamı yakıyor.
1: Murat abi ne istemişti? Şarkımızı da çalalım bu arada hazır Murat abi demişken. Hangi şarkı istemişti?
0: Şarkı istemedi ki adam. Bir canım mesajı.
1: Yok yok. Baha istemişti ya. Kutupta yaz gibi özledim seni. Eşi için istemişti değil
0: evet
1: mi?
0: Evet ya, emin olmam.
1: Aynen. Hemen onu da şey yapalım. Hazırlayalım o zaman.
0: Hadi veda edelim. Saat gelmiş kanka.
1: İyi günler. Sağ olun. Görüşürüz. Ben veda ettim.
0: Bu kadar mı?
1: Nasıl veda edeyim? Yayında ve yapımda yemeği iyi geçen herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Var olun. Harika bir balık gerçekten. Ulviya'nın bir balık yollamış. Gördüğümde. Her gece yatmadan mutlaka aklıma gelecek bu balık.
0: Ya çok evet. O zaman çok güzel bir şarkıyla veda
1: İbrahim
0: edelim.
1: İbrahim Elden çok teşekkür ederim. Bana mikrofon uzattınız.
0: Bir şey
1: görüşlerime
0: hocam,
1: kıymet verdiniz.
0: Kanka,
1: çok sağ olun.
0: Kanka bir tane türkü vardı ya. O söz verdik Arif'e.
1: Gesi Bağları.
0: Hayır be canım dur.
1: Kime?
0: Arif'e söz vermiştik. Şunu açsana hemen.
1: Evet. Ceylan.
0: Aynen.
1: Evet Ceylan. Arif Antlı'ya da buradan selamlar.
0: O da dinliyor mu şu anda bizi?
1: Dinliyor muymuş? Çok hı-hı. Güzel.
0: Ceylan'ın eserini söz aynen söz verdik terk ettiler. Çok güzel bir türkü eser yani hani arabesk ve bizim biliyorsunuz tarzımıza da uygun bazen böyle eserler.
1: Evet.
0: Peki kıymetli dinleyenlerimiz.
1: İbrahim Elden çok teşekkürler.
0: Fatih çok sağ ol, iyi ki varsın.
1: Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bana bu mikrofon hakkını tanıdığınız için gerçekten.
0: Ya sağ ol, her zaman yapalım haftada bir gün.
1: Yok olmaz.
0: Pindirik sponsorumuz olsun.
1: Evet. Yani birden fazla olunca taksimetre açılıyor biliyorsun.
0: Öyle mi?
1: Çok teşekkür ederiz. Gelirim ama tabii ki arada bir uğrarım.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Dünyadaki evet. En güzel duygu ne biliyor musun? Davet edilmek.
1: Evet davet edilmek.
0: Acaba ben davet mi bekliyorum?
1: Evet İbrahim Elden davetleri hayatta kırmaz. Yani bu anlamda çoğu zaman şahitimdir. Ona siz Dilber yollayın demiş Emine Hanım. Ben de akrep burcuyum demiş Gülşadiye Say. Peki. O zaman
0: Gülşadi halamıza da, Emine ablama, Şenol abi, tüm dinleyicilere çok teşekkürler. Murat Erdatlı'ya, Esin ablama, sevgili Şenol abiye, sevgili Salim abimize 61,5'a çok teşekkürler. Hepinize sevgi ve saygı sunuyoruz ve son şarkımızı da sizlere darma ediyoruz. Bintal Süpermarketlerine çok teşekkürler. Hoşçakalın. Pindrinks'e teşekkürler. Enerjimizi çok yükseltti Pindrinks. Ant Media PR Arif Antlı'ya teşekkürler bu güzel eserleri bizlerle buluşturduğu için. Ceylan'ın yepyeni eserleri YouTube kanalında Ceylan Müzik sayfası ve Ant Media PR sayfasından takipte kalın lütfen.

Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. AB Avusturya'ya 3,66 milyar euro destek sağladı. Avrupa Birliği Ekonomik Toparlanma Fonu kapsamında Avusturya'ya 325 milyon avro daha ödeme yaptı. Bu destekle birlikte toplam AB yardımı 3,66 milyar avroya ulaştı. Fonların güneş enerjisi, sağlık hizmetleri ve dijital eğitim gibi alanlarda kullanılırken ulusal hedeflerin %89'u başarıyla tamamlandığı açıklandı. Suriyelilere 3000 euro dönüş teşviki. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek için yeni bir destek programı başlattı. Temmuz-Eylül döneminde geçerli olacak uygulamada Suriye'ye dönmek isteyen kişilere 3000 euroya kadar ödeme yapılacak. Mülteci statüsündekiler içinse dönüş desteği 1500 euroya yükseltildi. Hükümet, programın etkisinin 3 ay sonunda değerlendirileceğini bildirdi. Viyana'da araba kundakçısı suçüstü yakalandı. Viyana'nın 21. bölgesinde park halindeki bir araç ateşe verilerek kundaklandı. Olayı fark eden görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine hızla gelen polis ekipleri 46 yaşındaki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Üzerinde yanıcı maddeler bulunan zanlı suçunu itiraf etti. Formula 1 coşkusu başlıyor. Steiermark eyaletindeki Spielberg kasabası bu hafta sonu gerçekleştirilecek Formula 1 Avusturya Grand Prix'si için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın dört bir yanından gelecek on binlerce motor sporları tutkunu öncesinde Red Bull Ring çevresindeki kamp alanlarını neredeyse tamamı dolarken en büyük ilgiyi yine Hollandalı ve Alman taraftarlar gösterdi. Hırsızı mağdur sanıp aracını aldı. Viyana'nın 22. bölgesinde 19 yaşındaki bir şüpheli akaryakıt istasyonundan enerji içeceği çaldı. Olayı yanlış anlayan bir kadın sürücü hırsızı mağdur sanarak aracını alıp kaçmasına yardım etmeye çalıştı. Bir başka sürücünün müdahalesiyle kaçış engellendi. Polis ekipleri işletme sahibine saldıran ve suçunu itiraf eden sabıkalı genci gözaltına aldı. Feci kazada motor sürücüsü hayatını kaybetti. Tirol eyaletinin Schönwies bölgesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Karşı şeride geçen otomobilin önce kamyonete çarptığı, ardından motosikletle çarpıştığı bildirildi. Kazaya neden olan sürücü yara almazken ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı. Vorarlberg eyaletinin Hohenems kentinde 31 yaşındaki alkollü bir sürücü kaza sonrası polis ve sağlık ekiplerine saldırdı. Kız arkadaşıyla tartıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 yaşındaki sürücü lüks aracıyla bir evin bahçesine daldı. Kaza sonrası alkol testini reddeden şahıs polislerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Viyana'da sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları. Fransa 3, Irak 0, Norveç 3, Senegal 2, Ürdün 1, Cezayir 2, Portekiz 5, Özbekistan 0, İngiltere 0, Gana 0. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Slice'ndisi. Viyana FM.

Yepyeni bir programda yine yeniden sizlerleyiz. Yani sizlerleyim. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Hazır mısınız? Başlıyoruz.

0: Takvim yaprağımız 24 Haziran 2026'yı gösteriyor. Günlerden çarşamba. Tamer, teşekkür ederim. Niye acaba çarşambaya çarşafa dolanmış ya da salıya sallanmak? Pazartesiye ne deniyor? Bir sokak, bir şarkı, bir anne. Evet, haftaya ortaladığımız şu günde yine yeniden yeni bir yolculukta sizlerle buluşabilmek gerçekten çok keyifli, çok güzel. Evet, inşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz yerindedir. Biraz belki yorgunluk vardır, belki birazcık bıkkınlık vardır ama tüm olumsuz duygulara şöyle bir dur diyelim. Diyelim mi? Dedik bile. Biz yavaşız. Ama içimizde hep bir telaşsız. Keyfe Keder programının sponsorlarına buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Öncelikle 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e elime telefonu aldım. Şimdi artık elime telefon alınca bambaşka şeyler düşünmeye başlıyorum. Evet, Instagram'a giriyorum. Nova Süpermarket'in profiline doğru yol alıyorum şu anda. Nova. Evet, Nova Süpermarket 22. Efendim, süper action'lara bakalım. Valla çaylar hep action'da. Şöyle bir bakıyorum, süper action. Ne zamana kadarmış? Valla tarihi göremiyorum. Sizler de bir girin bakın, rica ediyorum. Süper kampanya. Evet, süper action. Birçok üründe indirimlerden bahsetmişler, kaçırılmayacak fırsatlardan bahsetmişler, sınırlı süreyle sizleri bekliyormuş. Kendi ritmimizde. Gerçekten Viyana'da olsaydım, yani haftada bir uğrardım diye düşünüyorum. Biz böyle güzeliz. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e teşekkürlerimi iletiyorum programımıza destek oldukları için. Ve pindirimsi. Ay, alayım. Beyaz şeftalili bu arada. Hemen bir yudum alayım. Mis. %100 yerli ulusal içeceğimiz İstanbul Küçük Ağa'da. Küçük Ağa ne ya? Ayaz Ağa. Küçük Ağa. Yakında İstanbul'da böyle bir semt açıyorlarmış. Küçük Ağa. Güldüm kendime. İstanbul Ayaz Ağa'da üretilen %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e ve Pindrinks'i de Viyana ile buluşturan radyoma teşekkür ediyorum.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Uhu, 24 Haziran. Allah Allah. 5 gün sonra oğlumun yaş günü. 1995. Of arkadaş ya. Ben bu takvimi söylemeyeceğim artık. ayın kaçıymış, yıllardan hangi yıldaymışız.
4: Yeniden birlikte yükseliriz, bir nefes olur yanımda.
0: Evet efendim, bazen takılıyoruz değil mi? Siz de takılıyor musunuz bilmiyorum ama ben zamanın bu akışına son zamanlarda, son senelerde çok takılıyorum. Demek ki belli yaşlardan sonra insanoğlu doğal olarak zamanın akışına gerçekten ürkerek bakıyormuş. Ama her şeyden önemlisi ne biliyor musunuz? Gelen gidiyor, geçen gidiyor, geride kalıyor. Yani her şey geçiyor hayatta. Neler neler geçirmedik değil mi? Şöyle bir geçmişe baktığınız zaman, oho, kim bilir hepinizde ne hikayeler var, ne hikayeler var. Ama hepsi geride kaldı. Hepsinden bir tecrübe aldık. Yani tecrübelendik, öğrendik. Öğrendiklerimizle işte yola devam ediyoruz. Peki bütün bu öğrendiklerimiz hata yapmamızın önüne geçecek mi? Yani bundan sonraki hayatımızda bir sürü şey öğrendim, bir sürü insan tanıdım. Artık insanları şap diye. Nasıl bir şey o? İnsanları bir bakışta tanıyorum diyebilirsiniz ama iş öyle bir şey değil. Gerçekten öyle bir şey değil. Ben artık şunu öğrendim. Bu hayat devam ettiği sürece biz öğrenmeye devam edeceğiz. Yepyeni insan karakterleri tanıyacağız. Yepyeni hikayelerin içinde bulacağız kendimizi. Yeni hatalar yapacağız. Belki eskiden yaptığımız hataları yeniden tekrarlayacağız. Bir kere bunu bir kabullenelim ya. Ben şeye çok ilginç bakıyorum. Ben hayatın çemberinden geçtim. Öyle demiyorlar da, feleğin çemberiydi değil mi o? Bugün kelimeleri ne çok karıştırıyorum. Çünkü bugün kitap okuyamadım. Feleğin çemberinden geçtim, ben artık hayatı çözdüm falan diyenlere sakın inanmayın arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Evet, şimdi +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attığımız bir gün bir dinleyicim dedi ki, programı dinliyorum, durmadan telefonu yazmaya çalışıyorum ama o kadar hızlı söylüyorsun ki yazamıyorum bir türlü. +43 660 130 19 79. Ama bu işin bir kolay yolu daha var. Uygulamayı indirdiğiniz zaman zaten WhatsApp simgesini görüyorsunuz. Oraya tıkladığınızda direkt mesajlarınız bize ulaşıyor, radyomuza ulaşıyor. Dolayısıyla yani web sitesinden bile dinleseniz ulaşabilirsiniz. Rakamlara çok da ihtiyacımız var mı? Var var. Var. Eskiden yok diyordum. Kimler mesajlarını bırakmış? Şöyle bir merhaba demek istiyorum.

0: tamam ya, kadının bir tanesi bir şarkı yapmış. Güzel de bir şarkı ama ben bu şarkıyı bir yerden hatırlıyorum. Ama eski bir şarkı. Altına da açıklama bölümüne söz, müzik, kendi adını konduruvermiş. Arkadaş nasıl bir cesaret bu ya? Hiç mi utanma, arlanma yok? Koskoca Neşe Karaböceğin bir zamanlar söylediği şarkıya sen benim şarkım nasıl diyebiliyorsun? Düşünüyorum hangi şarkı? Sonra dedim ki Tamer'e göndereyim, o kesin bulur. Ama sonra buldum. Öyle işte. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Herkese selamlar, saygılar. Sıradaki eser gönlümün sultanı Güney Hanım'a gelsin. Saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. Şöyle müziğe bir dur demek istiyorum. Yüreği nasılsa gecesi de öyle olur insanın. Düşen düştüğü yere, kalan kaldığı yere, giden de gittiği yere alışıyor. Kimi dertleriyle, kimi sevinçleriyle, kimi de düşleriyle ve herkes hayalini değil kaderini yaşıyor. Wow. Tercihlerimiz, seçimlerimiz ne oldu? Kendi kaleminden çok güzel yazmış ya. Herkes kalbinin ekmeğini yer diyorum ya. İşte yüreği nasılsa gecesi de öyle olur insanın. Bu cümleye bayıldım.
1: Zaman makinesi olsaydı ve kendi gençliğime, mesela 17 yaşıma dönseydim, kendime şunları söylerdim. En önemli şey aşk. Onu doya doya yaşa, bu bir. Ne yapmayı sevdiğini bul ve sonra o sevdiğin şeyi yapabiliyor musun, ona bak. Yapamıyorsan boşuna enerjini tüketme. Yapabilenler yapsın. Yapıyorsan dünyanın en şanslı insanlarından birisin. Dilini ısır, kimseye söyleme. Sevdiğin insanlar bul. İşlerini onlarla yapmanın yollarına bak. Hayat yap, et, çalış, başarıyla geçiyor. Ve bu maraton çok sevdiklerine geçerse iş yapmamış, sürekli aşk yapmış olursun. Birkaç kişinin elini sıkı sıkı tut. Onların dertleriyle dertlen, mutluluklarıyla uç, dediklerine kulak ver. Onları kaybetme. Her şey değiştiğinde senin en orijinal halini bilip sevenlere ihtiyacın olacak. Kendini onunla bununla karşılaştırma. Başkalarının kriterlerine göre seçim yapma. O zaman başkalarının gideceği yerlere gidersin.
2: Oralarda ne işin var? Senin yolun başka, yokuşların başka.
1: Konu komşu ne der diye dinleme. Komşu senin hayatın hakkında topu topu 15 dakika konuşacak. Sense ölene dek onu yaşayacaksın. Hareket et. Her gün hareket etmeyi alışkanlık haline getir. Bir spora kafayı tak.

her gün oku. Her şeyi oku. Ağaç olmak nasıldır? Van Gogh olmak nasıldır? İkinci Dünya Savaşı'na katılmış olmak nasıldır? Öğren. Bir gün hepsi bir yapboz gibi birleşip sana inanılmaz gerçekleri gösterecek. Kızlar zekadan, çalışıp başarandan ve espriden hoşlanır.

0: bir şeyi iyi yapmak istiyorsan hemen alışkanlık haline getir. Alışkanlıksa tekrarlı oluyor. Beyin böyle programlanıyor. Bir şeyi sürekli yaparsan başka şeyi düşünmüyor. Onu hep öyle yapıyor.
1: O yüzden alışkanlıklarına çok dikkat et.
0: Neyi alışkanlık yaparsan hayatın ondan oluşacak, unutma. Erken kalkmak kulağa berbat geliyor biliyorum ama erken kalkan yol alır hayatımda duyduğum en doğru şey. Bazen saat 8.30'da 3 şey bitirmiş oluyor.

ve inanamıyorsun zamanın göreceliğine. Dedikodu yapma. Dedikodu nasıl bir şey biliyor musun? Böyle evin içine çöp boşaltmışsın gibi. Ağzını, içini, evini kokutuyor. Rahatlatır sanıyorsun ama pisletiyor insanı. Gül geç. Hem dedikodu yapanların başına mutlaka ayıpladıkları, beğenmedikleri, çekiştirip durdukları şey gelir, unutma. Hayatın mizah anlayışı böyle. Kızlar, güzel mi güzel bir kadın olduğunuzda kendi atınız olsun. Kendi paranızı kendiniz kazanın, onu şakır şakır harcayın. Böylece ayrılıklarla, boşanmalarla attan inip eşeğe binmezsiniz. Atınızı kimse altınızdan alamaz. Dört nala başka yere gidebilirsiniz. Erkekler, yakışıklı mı yakışıklı bir erkek olduğunuzda kadınlara, çocuklara ve hatta birbirinize asla el kaldırmayın. O güç güç değil, kaba kuvvet o. Korkudan kaynaklanır, kaybetme korkusundan. Ve kimseyi avucunuzda sıkarak elinizde tutamazsınız. Tam tersi, avucu apaçık bırakacaksınız.

0: Televizyonlardan uzak bir saat ayır kendine. Kendinle sosyalleş. Yoksa unutursun nasıl biri olduğunu. Hayatın sana başkaları tarafından yansıtılmayan bir aslı var. Onu dinle deniz kabuğu dinler gibi. Yalnızlığını kimseye verme. Yalnızlığın hariç her şeyi paylaş. Çünkü hayat paylaşınca güzel. Her gün şükret. Teşekkürü dualarından asla eksik etme. Teşekkür kadar insana iyi gelen bir şey yoktur. Bir şey istemekten, dilemekten bile iyidir. Sıcacık yapar ruhunu. Bendeki bana yeter, hatta artar bile dünyanın en güzel felsefesidir. Birinden bir şey isteme. Onun yerine birine bir şey ver. Bak neler olacak, seyret sonra. Karanlık günler olacak. Düşeceksin de yaralar da açılacak. O zamanlarda şunu unutma. Tünel bitecek. Kalkacaksın da kabuk da bağlayacaksın. Sevdiklerine bakıp usanmadan seni seviyorum, seni çok seviyorum de. Hatta sen ne yaparsan yap, kim olursan ol seveceğim de. Korkmaktan korkma, ödün bile kopsun. Sonra kapa gözünü, bas karanlığına. Belki biri taş döşemiştir, kim bilir. Böbürlenme, kibirlenme, köpürme, abart, çoğalt, parlat. Böbürlenme, kibirlenme, köpürme, abart, çoğalt, parlat. Her gün bir yazar tarafından hayatının hikayelendirildiğini düşün ve dinle. Böyle bir kahraman olmak ister miydin? İstiyorsan başarıyorsun. Ne mutlu sana.
1: Ya çok güzel değil miydi? Gerçekten. Evet efendim, bütün bu sözleri hayatımıza geçirebilseydik eğer, ortalık güllük gülistanlık olmaz mıydı? Ali Hocam hoş geldiniz. Hem radyomuzun kurucusu, hem bu güzel platformu bize hazırlayan, hem bu platformun sağlıklı ilerlemesini sağlayan ve çok çalışan ve gerçekten takdir ettiğim sevgili Ali Süzen bizlerle birlikte. Ali Hocam ayağa kalktım. Ceketim olsaydı düğmelerdim yani, o kadar diyeyim. Hoş geldiniz. İyi yayınlar Özlem Hanım, sesindeyim demiş. İyi dinlemeler hocam, hoş geldiniz yeniden. Gülşah diyeceğim, hoş geldin.

0: Burdurlu Mehmet.
1: Merhaba.
0: Selam Özlem Hanım'ın yayınlar. Ya bu şiir miydi, şarkı mıydı? Tam ortasında denk geldim. Ne güzel şeydi. Neydi acaba? İsmini öğrenebilir miyiz? Kolay gelsin. Ali abime de selamlar. Ali hocam, Burdurlu Mehmet'in ismini Burdurlu Mehmet olarak değiştirir misiniz? Sevgili Burdurlu Mehmet, şimdi çalışmayı Nil Kara İbrahimgil yıllar önce seslendirmiş. Çalışmanın ismi de Gençliğime Sevgilerimle. Bak, başını da dinleteyim.
2: Zaman makinesi olsaydı ve kendi gençliğime, mesela 17 yaşıma dönseydim, kendime şunları söylerdim.
0: Neler neler, neler
2: en
0: neler.
2: En önemli şey aşk.
0: En önemli şey
2: onu
0: aşk.
2: Onu doya doya yaşa, bu bir. Ne yapmayı sevdiğini bul ve sonra o sevdiğin şeyi yapabiliyor musun, ona bak. Yapamıyorsan boşuna enerjini tüketme, yapabilenler yapsın. Yapıyorsan dünyanın en şanslı insanlarından birisin. Dilini ısır, kimseye söyleme.
0: Evet, Nil Kara İbrahimgil'den Gençliğime Sevgilerimle başlamış olduk. Tatil fotoğrafları gelmeye başladı. Vallahi ne diyeyim? İyi tatiller Raziye. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok çalışıyor Ali Bey. Çok şu an. Tatilde mi yoksa Ali Hocam? Bak şimdi. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ben tanıyorsam Ali Süzen'i kesinlikle tatilde bile çalışıyordur. O kadar diyeyim. Kesin çalışıyordur.

Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aytencim merhaba. Selamun aleyküm güzellik. Güzel bir çarşamba günü olması dileğiyle ablacığım, nasılsın? Bomba gibiyim, hamdolsun. Allah bugünümü aratmasın. Umarım iyisindir. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan demişsin. Ben de seni öpüyorum. İnşallah sen de iyisindir. İngiltere'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Cevat çalışıyor noktasını koymuş. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler diyorum. Ve Zuhal, Zuhal. Geldim. Yanındayım. Hisset beni Zuhal.

0: Yani şimdi tatil her insanın ihtiyacı. Ben hep şunu düşünüyorum. İnsanoğlu gerçekten kendine zaman ayırmazsa, kendini eğlendirmeyi başaramazsa yaptığı işlerde de çok başarılı olacağına açıkçası inanmıyorum. O yüzden sevgili Raziyeciğim, size iyi tatiller. Vallahi süpersiniz ya.
1: Haydi.
0: Ama ben yine de sözümdeyim. Ali Süzen rahat duramaz diye düşünüyorum.
1: Bak,
0: niye böyle bir şey oluştu bende ya?
1: Ne gerek var kendine?
0: Ama hakkını yemeyeyim demişsin. İkimiz adına da hak edilmiş bir tatil. Yoksa çok çalışkandır eşim diye demiyorum. Beni delirtiyor bazen. Öyle mi? Bak bu tarafını bilmiyordum. Ali hocam, delirtmeyin Raziye'yi. Bir dakika, mesajın sonu ama noktayı koymuş. İlgi delisi olduğum için. Ya bir şey söyleyeceğim, ilgi delisi olmak. Hepimizde var mı bu delilik? Var, var. Hepimizde var.
1: Aşkım.

Zuhal'cim merhaba. Geldim, biraz dolaştım da geldim. Aslında kapındaydım, sonra Raziye'nin kapısına gittim. Çünkü onlar tatildeler. Yani ben de tatilde olmak istediğim için biraz yönümü değiştirdim. Çok güzel bir fotoğrafla gelmiş sevgili Zuhal. Merhaba, iyi yayınlar ablacığım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sarıldım, kocaman öpüyorum. Ben de sana sarıldım, kocaman öpüyorum. Türkiye'den arkadaşım Derya. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Öpüyoruz. Çiçek dürbünümü salladım. Derya'cığım, hoş geldin Viyana'ya. Vallahi şimdi sizde muhabbet şahanedir. İyi muhabbetleriniz olsun. İyi dinlemeleriniz olsun. Derya'yı da öpüyorum.

Attık mı kabasını hayatın? Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ispartalı Ayşe'ciğim. Vuhu, Özlem Ayran'la keyfe keder zamanı başladı. En sevdiğim saat. Bilgi dolu ve neşe dolu. Evet, bugün bilgi günü. Wow, dedirten bilgileri hazırladınız mı arkadaşlar? Ödevinizi yaptınız mı? En güzel keyif dolu, senin söylediğin gibi çok iyiyiz. Evet, çok iyiyiz. Bizi sevmeyen ölsün. Dermişim. Yok artık, abartma. Vallahi bazen abartmak lazım. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Arda'cığım merhaba. Merhabalar abla, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, hoş geldin. İyi dinlemeler.

Gülşadiye merhaba. Hele bakın kim gelmiş. Ben geldim. Radyonun güzel hatunu gelmiş. O ben alıyorum evet. Bu sabah baktım aynaya. Ya Özlem Ayral ne kadar güzel bir kadınsın dedim. Yapın bunu siz de. Çok iyi geliyor. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Ben bir gidip geri geleceğim inşallah. Selamlar, hürmetler herkese. Geldin mi? Orada mısın?

geldin geldin Gülşah diye oradasın görüyorum. Saat 14'ten sonra gezmelere. Ne gezmesi bu sıcakta? Ya gidin bir deniz kenarına ya da evde oturun. Dermişim dedim bile. O zamana kadar güzel sesindeyim. Ya olduğu kadar. Ne diyoruz? Aza kanaat getirmeyen çoğu bulamıyormuş. Fakir tesellisi.

0: Bence aşkın kendi sensin.
1: Efendim bu şarkı meşhur olduğu zaman ben üniversite birinci sınıftaydım. Demek ki ay senelere bak senelere. 1980'li yıllar. Ama ne gülmüştüm bu şarkı çıktığında. Saçlarını savurursun, rüzgarlara bırakırsın. Atıyorum şu anda kafadan. Seni sevmeyen ölsün. Ölmesin ya. Yani var olsunlar. Sevmeyenler de var olsun. O sevmeyenler var ya, bizi sevmeyenler ya da işte beni sevmeyenler. Ama çoğul konuşayım, daha mantıklı ve makul. Bizi sevmeyenler olmasa biz bu kadar başarılı olamayız. Onlara çok şey borçlu olduğum için ben hep onlara da teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Tabii beni sevmeyenler açık açık söylemiyorlar. Ama vardır diye düşünüyorum. Herkesin sevmeyeni vardır. Öyle değil mi arkadaşlar? Vardır ya.
2: Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah.
1: Ya. Arkası gelmez. Teşekkürler güzel sesli kadın. Sayende yeni bir şarkı daha öğrendik, duyduk. Ya çok güzel bir eser Burdurlu Mehmet ve o güzel sesli sıfatı için teşekkür ediyorum. Allah vergisi, emanet. Allah iyi yerlerde güzel insanlarla iyi işler yapmayı nasip etsin bu sese. Ve evet ya, fakir tesellisi değil mi sence? Öyle, öyle ama. Yalçın Emine, geldim yanına. İyi yayınlar canım benim, dinlemedeyim demişsin. İyi dinlemeler, çok öpüyorum seni. Ve Geunt Oda, Viyana ve çevresinde çatı işlerinin uzman ismi. Fotoğrafla gelmiş. Vallahi maşallah, maşallah. Selam Özlem Hanım, iyi yayınlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Yalnız fotoğraf çok iyiymiş. Hazırlansınlar, gezmeye çıkacağız. Derya, Zuhal, Gürcan Bey sizi bekliyor. Araca da binmiş.

Esin. Eve doğru yürüyorsun. Belki de vardın. Hello ablacığım, uzun bir aradan sonra dinlemedeyim. Evet, farkındayım. Eksikliğini hissediyorum. Sesindeyim. Sesini duymak güzel ablacığım. Nasılsın? Çok iyiyim ya. Gerçekten çok iyiyim. Hep şey söylüyorum. Allah bugünümüzü aratmasın. Sağlığım yerinde. Huzurum yerinde. Daha ne olsun?

Ya Ayşe, değil mi öyle şeyler? Ya mesaj aynen şöyle: seni sevmeyen gebersin, beni de sevmeyen fakir olsun. Yok ya, ben valla beni sevmeyenlerin uzun uzun yaşamalarını talep ediyorum. Yani öyle bir talebim var. Şenolcum, hoş geldin. Merhaba Özlem Hanım, hayırlı çalışmalar diliyorum size. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Yayınlarsan dinleriz hep beraber. Var mı ki arşivimde? Dur bakayım. Niye? Neden? Ali Hocama gönderme mi yapıyorsun? Niye? Bak ne güzel tatil yapıyor. Niye? Kıskandın mı? Ben biraz kıskandım açıkçası.

Evet, mesaj bırakmayan ve radyosu açık olan değerli yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Bir nokta koyabilirsiniz, bir merhaba yazabilirsiniz, varlığınızı hissettirebilirsiniz. Ancak insanoğlunun yapısında şöyle bir durum var. Gerçekten bunu da çok iyi anlayanlardanım. Bazen ne bir yere bir şey yazmak istiyorsunuz, ne biriyle konuşmak istiyorsunuz. Öyle kendi halinizde takılmak istiyorsunuz. Bunun farkındayım. Ama siz de şunun farkına varın ki varlığınızı hissettirmeniz bize güzellik katacak, bana güzellik katacak. Bunu da unutmayın, tamam mı? Radyosu açık olan ve yazmayanlar, hepinizi görüyorum. Hepinize çip yerleştirdim. Haberiniz olsun. Evet efendim, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla ve Pindrinks'in katkılarıyla Keyfe Keder programı neredeyse ilk bir saatini geride bırakmak üzere. Ve bugün günlerden çarşamba, wow dedirten bilgilerin günü. Bilginin kaynağını hiç merak ettiniz mi? Ben dün akşam bu takıldı. Bilginin kaynağı ne? Ne? Yani böyle bir soru sorulsa, bilginin kaynağı ne diye sorulsa, acaba nasıl cevap verilir ya da araştırmalar bizi nereye götürür? Ne bileyim, bilginin kaynağı mesela bir kitap mı, bir öğretmen mi, bir deney mi, yoksa insanın hiç dinmeyen ve sürekli kendini tekrar eden merakı mı? İnsanlık, şöyle bir düşündüm, binlerce yıldır aynı sorunun peşinde yürüyor aslında. Ve ilk insanlar akşam şöyle bir düşününce ilk insanlar ne yapmışlar? Gökyüzüne bakmışlar ve yıldızların neden hareket ettiğini merak etmişler. Sonra ateşi görmüşler, dokunmuşlar ve yanmışlar. Ama vazgeçmemişler, denizlerin ötesinde ne olduğunu merak etmeye başlamışlar ve o denizlerin ötesine yelken açmışlar. Çünkü bilginin ilk kaynağı aslında kitaplar falan değil. Bilginin ilk kaynağı bence, bu benim bulduğum bir cevap. Sizin farklı bir cevabınız varsa lütfen rica ediyorum yazın. Sizin farklı bir cevabınız varsa ben de merak ediyorum. Çünkü epey bir kafa yordum. Bilginin kaynağı bence merak. Neden merak? İnsan baktı, gördü, ne bileyim karşılaştırdı, yanıldı, tekrar denedi. İşte bilim dediğimiz şey böyle doğdu. Ama bilginin ilginç bir tarafı var. Bilgi sahibini seçmiyor. Çok ilginç değil mi? Yani bir bilgi gelip de Özlem Ayral'ı seçmiyor. Biz seçiyoruz. Bir insanın hayatını kurtarabilir, başka bir insanın hayatını zorlaştırabilir bir bilgi. Bilginin böyle de bir özelliği var. Şimdi bir bıçak düşünün, hayal edin. Bir cerrahın elinde yaşam demek, öyle değil mi? Ama bir suçlunun elinde, bir katilin elinde tehlike. Bilgi de biraz böyle. Yani anladınız zannediyorum ne demek istediğimi. Onu değerli yapan kimin kullandığı, ne için kullandığı ve belki de en şaşırtıcı gerçek, insanlık tarihindeki en büyük keşiflerin çoğu cevap arayanlardan değil, doğru soruyu soranlardan geldi. Dün soru günümüzdü. İşte soru günü, soru cevap oyunu bu yüzden çok önemli. İnsanlık tarihindeki en büyük keşiflerin çoğu böyle. Yani yer çekimi elmanın düşmesiyle keşfedilmedi arkadaşlar. Elma hep düşüyordu. Herkes elmanın düştüğünü görüyordu. Ve de işin ilginç tarafı, farkı yaratan şey bir insanın durup sormasıydı. Bu elma neden düştü? Evet, bilgi insanın bildiklerinin bittiği yerde hala soru sorabilmesi aslında. Çünkü insan her şeyi öğrendiğinde değil, öğrenecek, daha çok şey olduğunu fark ettiğinde gerçekten bilge olmaya başlıyor. Bilgi ve bilgelik gerçekten de. Efendim, şimdi şöyle hemen çalışmalara geçeceğim. Bu esere bayıldım, inanma, her söze inanma, çok doğru değil mi ya? Candan Erçetin'in seslendirdiği biraz önceki eser baştan sona külliyen doğru. Çok sevdiğim eserlerden bir tanesi. Boş vakitlerinizde böyle eserleri dinleyin. Belki
aklımız başımıza gelebilir. Çünkü çok çabuk inanıyoruz, çok çabuk kandırılıyoruz. Bunun sebebi de galiba inanmak istiyoruz. Evet, Taner, ne yazdın? Bir dakika. Bilginin kaynağı Google. Çok iyiydim. Taner, yine tiyi aldın. Bilginin kaynağı artık Google değil. Google çaptan düştü bir kere. O davayı kaybetti. Artık bilginin kaynağı yapay zeka. Google ne yazık ki zirveden indirildi. Hani ikinci çocuk doğunca papucun dama atıldı derler ya. İşte öyle bir şey oldu bence. Evet, insanlar neden telefonları ellerinden bırakamıyor? İlk bilgimiz geldi. Bugün benim Reels paylaşımımın da konusuydu. Aslında çok uzun bir videoydu da çok kısalttım. Esin göndermiş ama şöyle bir çalışma molası verelim. Ben gideyim bir kahvemi yapayım. Ondan sonra ağır ağır konuşalım. Sizden gelecek bilgileri bekliyorum. Güzel bilgileriniz vardır diye düşünüyorum. Şimdi efendim, çok uzun zamandır dinlemediğim ve dinletmediğim, benim çok sevdiğim bir çalışmadır. Özel listemden. Erdal Güney'i çok severim zaten. Son yıllarda çok ortada görmediğim bir isim ama bir zamanlar Erdal Güney'in hemen hemen bütün şarkılarını çok severim. Ama bu şarkıyı almamın sebebi tabii ki öncelikle Tamer ve Günay'ın bana bırakması. Tercihi, şarkı seçimi tercihlerini bana bırakması. Onlar için seçtim. Ardından yine güzel bir çalışma sırayı alacak ve sonrasında kahvem, keyfim ve kahyası biz mikrofon başında olacağız hep birlikte. Ve lütfen radyonuz açık olsun. Bizi dinlemeye, bizi izlemeye, Viyana FM'de kalmaya, Özlem Ayral'ın yol arkadaşı olmaya devam edin.

Evet, mesafenin ne kadar hükümsüz olduğunu aslında böyle anlarda anlıyoruz. Aynı eylemi gerçekleştirebiliyorsak mesafe nedir ki? Kahve.

Esin'cim hadi alıyorum bir yudum seninle. Yanındayım şu anda. Ve mesajında Esin demiş ki yeni aile üyelerim çok güzeller. Onlara bakınca kesin ruh halim değişecek. Afiyet olsun kahvemiz. Çok güzeller gerçekten. Yani nasıl anlatacağımı bilemedim. Sukulent galiba. Yani dur bakayım fotoğrafıma bir daha bakayım. Bir de sukulentlerin şeyleri çok güzel. Bana yani sukulent gibi geldi. Yanılıyor muyum? Kaktüs de olabilir. Ama saksı diyeceğim ama çok güzel dekoratif bibloların içinde çok güzeller. Afiyet olsun. Koşan saat dursun bir an için. Oh gelsene abla ya. Geldim yanındayım ya. Yanındayım illa fiziken yanında olan çok önemli aslında ama şu anda onu başaramayacağımıza göre ruhen şu anda yanındayım. Bak üflüyorum hisset ensende. Gürültüsü kalsın dışarıda. Bu an yeter bize, inan bana. Evet, sukulentmiş. Aşileyim.

0: Yalçın Emine, erken yaptığın kahvenin yanında tatlı yolluyorum. Afiyet olsun. Aman küçük prens, küçük prens. Metrodasınız galiba. Öpüyorum sizi. İyi valla. O zaman hemen kahvemden bir yudumalıyım. Tatlının yanına iyi gider. Ben de alayım kahvemi. Afiyet olsun hepimize demişsin. Aslında tam saatinde içemiyorum çoğu zaman. Saat başı kahve saatimiz. Böyle artık yavaş yavaş tutturabiliyorum. En sevmediğim şeydir abla, yapma. Enseme, üfleme. Çok severim öyle gıcık etmeyi insanları. Özellikle sevdiğim insanları.
1: Uzak dediğin biraz yaklaştı. Kimi sıcak, kimi serin bir şeyde. Ama hisler aynı kaptan.
0: Ah be ablam, şarkılar çok harika. Şu an kendimi sırt çantasıyla bir trene atlayıp özgürlüğe doğru yol alan biri gibi hissediyorum. Müzikler öyle hissettirdi. Ama tren Türkiye'de olacak. İç Anadolu'dan geçsin. Geçsin valla. Hatta doğuya doğru yol alsın. Nereye gitsin? Kars'a gitsin. Doğu Ekspresi olsun. Önce Adana kebap, sonra Antep tatlı, oradan devam Mersin olsun. Ha, sen güzergah farklı. Ha, sen aşağı iniyorsun Akdeniz'e doğru. Neden olmasın ya? Hayal et. Evet, daha Zuhal hazır aşağıda bekliyor Gürcan Bey arabanın içinde. Sen daha kahve mi içiyorsun? Hazırım, kahvemi içip çıkıyoruz. Hepinize afiyet olsun. Vallahi bravo. Hadi aynı anda. Aynı hislerle. Afiyet olsun. Fotoğraf harika. Maşallah sana.

Evet, merhaba. Merhaba Raşit'ciğim, hoş geldin. Sana direkt wow bilgisiyle geliyorum. Bunu zaten geçen telefonda konuşurken söylemiştim. Şok etkisi yaratmıştı. Wow haricinde bizim köyde acayip çok kişinin doğum günü 01-13. 13. ay. Yanlış duymadınız. Ya böyle bir şey olabilir mi dedim. Yani gerçekten sorguladım konuştuktan sonra da. Nasıl böyle bir hata yapılabilir? Yani bir sene 12 aydan oluşurken bazı insanlar 13. ayda nasıl doğabilir? Raşit hoş geldin.

Evet, Arda'dan da bir bilgi gelmiş. Geçen hafta sanki bu bilgiyi konuşmuştuk ama bilgiler tekrarlanmalı bence. Arda'nın bilgisi var. Esin ilk bilgiyi gönderdi. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Soru bilgisi: neden bir kuzu bir sürünün adını... Böyle bir Tamer'den bir paylaşım geldi. Biraz sonra bakacağım. Sevgili Bedia bizlerle birlikte. Ay, fotoğraf çok güzel. Ay, çok güzel. Hayırlı yayınlar ablam, nasılsın? Ben işten erken çıktım, geldim, evi topladım. Koltuğa uzanmıştım ki kendimi rüyalar aleminde buldum. Yeni uyandım, çok iyi geldi şükür. Şu an kahvemle eşlik edemeyeceğim. Dondurmamla eşlik ediyorum. Aa, mis. O zaman hadi sen dondurmandan bir kaşık al. Ben de bir yudum kahve. Hatta kahvenin yanında hemen bir pindirinks alayım. Pindirinks de kahve çok iyi gidiyor bu arada. Aa, çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu, kahkahalı bir gün diliyorum. Wow, bilgim yok maalesef. Aynı anda aynı hissi içer. Tembel öğrenci. Aslında çok çalışkan ama benim verdiğim ödevleri yapmıyor Bedia. Valla Esin, ne diyeyim? Ah Gürcan abim, ah bak, ben seni o kadar bekletmezdim. Bir dahakine beni götür gezmeye. Geçenlerde böyle bir şey yaşadık. Şimdi Batuhan'la dışarı çıkacağız programdan sonra. Neyse, anne dışarı çıkacak mıyız? Çıkacağız. Tamam o zaman dedi. 2 dakika sonra ben hadi çıkmıyor muyuz dedim. Ne ara hazırlandın sen ya? Ben hazırım. Olamaz dedi ya, bu kadar hızlı nasıl hazırlandın? Ne ara hazırlandın? Ben de hazır değilim. Yani bazen bazı hanımefendiler hızlı hazırlanıyorlar. Ama bu bir istisna. Yani çoğu bizim gibi değil Esin.

Derya'cığım hoş geldin, sefalar getirdin. Şöyle bir hemen mesaja doğru yol alayım. Ben de buradayım, şimdi gelebildim. Hoş geldin. Sen de bana hoş geldin, güzel sesli kadın demişsin mesajında. Hoş gördüm, hoş buldum, iyi dinlemeler, iyi ki geldin. Az sonra kahveni de yaparsın, oh mis gibi, karşılıklı içeriz. Evet, şimdi Esin'cim, yani kabak deme bana valla. Aslında yemek seçmem ama böyle sevmediğim bazı şeyler var. Mesela onlardan bir tanesi kabak. Esin demiş ki ben de bana gelince sana kabak salatası yapacağım ablam. Ben de severim sevdiğim insanlara takılmayı. İyi fikir değil mi? Aha, karşılıklı bir bir gidiyoruz. Hadi bakalım. Ama şunu söyleyeyim Esin, mesela kerevizle alakalı bir takıntım vardı. Kerevizi çok sevdiğimi, sevmediğimi beyan ederdim. Sonra bir gün Merve bana kereviz salatası yaptı. Benim kızımın da mutfağı çok iyidir, çok iyidir. Aman tabii ne olduğunu söylemedi. Hadi ye bakalım beğenecek misin dedi. O kadar güzel bir şey ki. Tabakta salata bittikten sonra neydi biliyor musun dedi. Kereviz dedi. Aa, çok şaşırdım. Yani biraz yapılışıyla da alakalı olabilir diye düşünüyorum. Evet, bugün wow dedirten bilgi günündeyiz ve ilk bilgi sevgili Esin'den gelmiş. Efendim, Özlem Ayral Instagram profilinde ve Facebook profilinde bugün bir reels paylaştım. Bu reelsimin de konusu bugün Esin'in bizimle paylaştığı wow dedirten bilgilerden bir tanesiydi. Genellikle hani telefonu elimize alıyoruz, hepimiz yaşıyoruz bunu. Dün akşam bunu düşündüm. Ne bileyim şey, bir şeye bakmak için alıyoruz ya da telefon çalıyor açmak için alıyoruz. Sadece yani birkaç saniyeliğine diye. Sonra ne bileyim telefon çalıyorsa telefona alo diyoruz. Sonra bırakmıyoruz elimizden. Bakmaya başlıyoruz. Baktıkça bakıyoruz, baktıkça bakıyoruz, baktıkça bakıyoruz. Geçenlerde çok sevdiğim bir arkadaşım dedi ki ya ne olursun bundan kurtulmanın bir çaresi var mı? Bana ne tavsiye edersin? Ya şu konuyu bir konuşalım. Ben dedi çok rahatsızım bu konudan dedi. Mesela dedi Instagram'a giriyorum dedi. Bir türlü çıkamıyorum dedi. Saatler geçiyor ben hala oralardayım. Ona da bakayım, buna da bakayım. Ben dedi çok rahatsızım bu konuda. Dün akşam da bu geldi aklıma. Neden dedim acaba bunun sebebi bağımlılık mı, iradesizlik mi, ne olabilir dedim. Sonra birkaç tane makale okudum bununla alakalı. Tabii makalelerin bir kısmı bağımlılığa yüklemiş işi, bir kısmı alışkanlığa yüklemiş. Ama biz hayatın algoritmasını konuşurken dün ve ondan önceki gün sevgili Ayşe de hatırlar, algoritmayı biz ayarlıyoruz. Ve algoritmada size böyle bir şema sunmuştum. Önce düşünüyoruz, sonra düşündüklerimizle seçim yapıyoruz, seçimlerimiz alışkanlık oluyor. Alışkanlıklarımız karaktere dönüşüyor ve algoritma böyle işliyor. Dolayısıyla ben cep telefonunu elimize alıp da bir daha yerine koyamayışımızın sebebini biraz da kendi bu konudaki algoritmamıza bağlıyorum. Ama tabii bir yerde bir makaleye denk geldim. O makale çok ilginçti. Beyin yapımıza bağlamış. Şimdi önce Esin'in paylaştığı bilgiyi sizlerle buluşturayım. Sonrasında da benim ulaştığım bilgiyi yer verelim. İnsanlar neden telefonları ellerinden bırakamıyor? Birçok sebebi olabilirmiş. Beyindeki ödül

sistemi, sonsuz içerik akışı, kaçırma korkusu, kim nerede ne yapmış gibi gibi alışkanlık haline gelmesi, sosyal bağlantı kurma ihtiyacı, gerçek hayattaki stres ve kaçış isteği. Evet, bunların hepsi gerçek. Bir şey daha var. Biz gerçek hayatta artık sosyal hayatın içerisinde istediğimiz ilişkileri kuramıyoruz. Böyle bir iletişim bozukluğumuz var. Toplum yapısındaki o çok kuvvetli bağın yavaş yavaş kopması, birbirimizle olan iletişimdeki sıkıntılar, birbirimizi anlatırken kendimizi çok fazla ifade edemeyişimiz vesaire vesaire. Ama bir sosyal medya platformunda kendinizi istediğiniz gibi gösterebilirsiniz. İstediğiniz kılığa girebilirsiniz, istediğiniz şekilde lanse edebilirsiniz. Ve bunu izleyenler de bunu izlerken kendilerini bulabilirler. Dolayısıyla bu birazcık da galiba insanın arayışıyla da alakalı diye düşünüyorum. Bir şeyi arayış içine girmesi ve sağlıklı ilişkiler bir türlü kuramaması. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Bir kere benim telefonla bağım, hepiniz şunu tahmin ediyorsunuzdur, çok kuvvetli bir bağı var bu kadının. Hayır, yanılıyorsunuz. Ben telefonu elime almayı çoğu zaman unutan bir kadınım. Eğer telefon sessizde kaldıysa bir sürü cevapsız aramanın biriktiği, bir sürü mesajın yazıldığı ama benim bir türlü geri dönemediğim bir hayatım var. Çünkü biz artık nasıl söylenir bilmiyorum ama yaş itibariyle belli yaşlara geldiğimiz için ben kendi adıma söylüyorum, zaman çok kıymetli. Ve telefon denilen şeyin sadece ihtiyaca binaen hayatımızda olduğunu ve çok güzel de bir iş olduğunu farkındayım. Ama çok da takılan bir yapım yok ama çok takılan arkadaşlarım olduğunu da biliyorum. Şimdi efendim, benim ulaştığım makalede şöyle bir bilgi vardı. Beynimiz tamamlanmamış işleri ve yarım kalan bilgileri sevmez diye başlıyordu makale. Bir bildirim gördüğümüzde, cevapsız bir mesaj aldığımızda ya da efendime söyleyeyim bir yeni bir içerik eklendiğinde beynimiz orada küçük bir dosya açıyormuş. Ve beyin yapısına baktığınız zaman açılan o dosyanın kapanması gerekiyor. Beyin öyle işliyor. İşte bu yüzden sosyal medyaya girdiğimiz zaman bir videoyu bırakıp bir videoya atlamalar yapıyoruz. Geçişler yapıyoruz ve aslında maksat eğlenmek falan da değil. Orada bir merak giderme çabası var ve ilginç olan da şu. Yani hep bir sonrakini merak ediyoruz. Daha ilginç bir şey çıkar mı karşımıza acaba diye. Bütün bunların sebebi beynimizin işleme şekliymiş. Ve esinlemiş ki ben kendi sebebimi buldum. Herkes farkındalık için kendi sebebini bulabilir. Senin sebebin ne? Merak ettim. Evet, cep telefonlarınızı elinize aldığınız an itibariyle bir türlü elinizden bırakamamanızın sebebi ne? Soralım bakalım herkese. Selamun aleyküm güzellikten geldim. Demetciğim hoş geldin. Şükür yine yeniden kavuşturana. Nasılsın ablam? Çok iyiyim canım benim. Öpüyorum seni çok. Ben de seni öpüyorum. Sarıldım sana sımsıkı. Ben de sana şu anda sarıldım. Hissettin mi? Demetciğim. Oy kurban olurum ben size. Ne güzel fotoğrafı böyle. Yalnız delikanlı birazcık mutsuz sanki. Maşallah size. Merhaba ablam, hoş geldin balım. Nasılsın Gülo? Çok iyiyim. Bizim bugün diş kontrolümüz vardı. Şimdi eve geçiyorum. Uyumazsın. İçine. Ya siz ne güzelsiniz öyle Gülşadiye. Karışır. Komşum Cemile ile gidiyoruz. Selamı var. Cemileciğim, aleyküm selam. Güzel güzel gezin. Yalnız arkanızdaki manzaraya bayıldım. Vallahi gezerken benim için de etrafa bakın. Şöyle güzel güzel, tamam mı? Anlaştık mı?

0: Evet, Gülşen diye bugün telefonu, radyoyu dinlemek için açmış.
1: Unutma hiçbir zaman, bu senin hayatın.
0: Ya çok almamaya çalışıyorum demiş Esin. Fakat aldığımda da bırakmakta zorluk çekiyorum zaman zaman. Hayattaki stres ve zorunluluklardan kaçma ve mola hissiyatı diyebilirim. Bu çok önemli bir açıklama. Aslına bakarsanız mesela Sinem'le konuştuk. O da aynı şeyi söyledi. Mola ihtiyacı. Yani her şeyden sıyrılıp böyle biraz kafa dağıtma. Kafamı dağıtıyorum. Yani maçlara falan bakıyorum gibi bir yorum yapmış. Instagram'daki profilin altına. Evet, hayatımız yeterince stresli ve bazen stres atmak için telefonu kullanabiliriz. Ama bunun başka yolları var değerli yol arkadaşlarım. Bu arada cep telefonlarına, akıllı telefonlara hayranım. Teknolojiye hayran bir kadınım. Mesela hanımefendiler bir AVM'ye girdikleri zaman belki yani %60'ı diyeyim, belki biraz daha fazla, çok farklı mağazalara giderler. Bu işte kıyafet üzerine olur, kozmetik üzerine olur. Ben AVM'ye gittiğimde direkt teknoloji marketlerdeyim. İnanılmaz ve çıkamam oradan. Böyle inanılmaz bir merakım var. Yani ben çok seviyorum teknolojiyi ve teknolojiyi kullanmayı da çok seviyorum. Ama şimdi bakın, bir zamanlar hayatımıza tabii hatırlamayanlar çoktur. İlk televizyon girdiğinde rahmetli babamın sözünü çok iyi hatırlıyorum. Eyvah dedi ya, aile yapımız bozulacak. Çünkü hepimiz bir radyonun başındaydık o güne kadar. Ondan sonra ne olacağını bilemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Sonrasında işte telefonlar, internet, sosyal medya, bugün yapay zeka. Her bu yeni hayatımıza giren şeylere biz tüy kaka diye böyle bir ittiriyoruz. Aman şunu bozacak, aman bunu bozacak. Yok arkadaşlar, sakin olun. Bozduğu bir şey yok. Siz bozuyorsunuz. Yani siz derken muhatabım siz değilsiniz. Bozanlar bozuyor. Yani bir şeyi kullanırken nerede nasıl kullanacağını bildiğin an ve karar verdiğin an orada iş bitiyor. Şimdi beyin yapımızdan falan bahsettim ya. Şimdi ben Reels'i paylaştım ama ben o Reels'i paylaştıktan sonra da düşündüm. Evet, beynimizin yapısı bu olabilir ama bunu bile idare edebiliriz. Buna bile hükmedebiliriz. Öyle yaratılmışız. Çok güçlüyüz. İrademiz bizim elimizde. İpler bizim elimizde yani. Nerede, neyi, nasıl, ne kadar kullanacağımıza algoritma diyoruz ya, biz karar veriyoruz. O yüzden de hani bugün bunu konuşuyoruz ya, bir karar verin. Yani şu telefonu gerçekten ne işle uğraşıyorsanız işiniz için kullanın. Bu çok güzel bir nimet, biliyor musunuz? Ben reklama bu kadar kolay yapabildiğim bir dönem daha hatırlamıyorum hayatımda. Her şekilde yeteneklerinizin reklamını yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi, yaptığınız işleri paylaşabilirsiniz. Ne bileyim, bambaşka yerlerde kullanabilirsiniz. Ama buna karar vermeniz gerekiyor. Yani tabii ben video izlemeyi de seviyorum ama mesela benim ana sayfama düşen videoları görseniz tercih ettiğim videolar düşüyor. Algoritma ona göre işliyor. Siz neyi, nerede, ne kadar izliyorsanız ana sayfanıza da onlar düşüyor. İyi şeyler ve size faydası olan şeyler izliyorsanız ana sayfanızda onları görüyorsunuz. Evet, ölçü ve kontrol tabii ki önemli Esin'cim. İşte orada biraz zayıfız. Orada iradesizlik değil diyoruz ama biraz irade de var. Bu arada Mustafa Çatalkaya noktalarını koymuş. Radyosu açık. Ayten'in mesajı var. Fazla boş zamanları var. Bir işle uğraşmış olsalar o telefonu eline bile almazlar bence. Ya hiçbir işle meşgul olmamak diye bir şey yok ki Ayten'cim. Yani hiçbir şey yoksa, kitap okumayı da sevmiyorsan artık bunu da kabullendim. Ne bileyim, güzel bir film izleyebilirsin eğer boşsan. Ne bileyim, aracına binip şöyle bir yol yapabilirsin. Bunlar çok da paraya bakan şeyler değil ki. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz dünya kadar seçenek var. Dünya kadar. Telefonumuz bizi iyi tanıyor desene abla. Kesinlikle. Çünkü algoritmayı ona göre ayarlıyorlar. Mesela Çok enteresan. Size hükmediyorlar, farkındasınızdır diye düşünüyorum. Ne kadar süre geçiriyorsunuz Instagram'da, Facebook'ta, işte diğer dijital platformlarda? Bunu bir kere tespit ediyor. Sen ne kadar süre geçiriyorsan, senin orada geçirdiğin sürede şunu istiyor senden. İşte birilerinin videosuna yorum yap istiyor, onu izle istiyor, ne bileyim yeni paylaşımlar yap istiyor. Sen bunları yapmıyorsan, senin paylaşımlarını ana sayfaya bile atmıyor. Yani algoritma böyle işliyor sosyal medya platformlarında. Siz bu algoritmanın kölesi mi olmak istiyorsunuz, yoksa bu algoritmayı ben yönetirim abi, ben kimsenin kölesi olmam mı diyorsunuz? Yani ikisine bir karar vermeniz lazım bence. Şimdi nihayet gezmeye gidiyorlar vatandaşlar. Kahveler içildi. Bize iyi gezmeler demiş Gürcan Bey. Efendim iyi gezmeler. Bol neşeli, bol kahkahalı, huzurla, sağlıkla gezin inşallah. Benim için de bakın etrafa. Hepinizi çok seviyorum. Fotoğraf çok güzel. Hepinize maşallah diyorum.

Ablam Suat Sarı İbrahim'den Haydi Geleymsun şarkısını dinletir misin bize mümkünse tabii ki. Ben çok severek dinliyorum. Bana güzel enerji veriyor bu şarkı. Dinleyen herkese gelsin. Demetciğim aldım sıraya.

Evet, bir bilgine wow denirten bilgine sevgili Arda'dan gelmiş. Muzlar, muz. Teknik olarak meyve değil, botanik olarak bir çeşit dut. Aa, bunu bilmiyordum. Wow, yok bu bilgi bende yoktu. Dut mu? Muz ve dut. Günlük hayatta dut dediğimiz şeylerle hiç benzemediği için kulağa saçma geliyor ama botanik sınıflandırmada muz tek bir çiçeğin yumurtalığından gelişen ve içinde tohum taşıyabilen etli bir meyve olduğu için dut yani berry, goji berry, dut kategorisine giriyor. Goji berry de öyle demek ki. Muz ve dut. Daha da ilginci. Gerçekten wow dedim. Daha da ilginci, çilekse botanik olarak dut değildir. Nasıl ya? Muz botanik olarak çilek, çilekse botanik olarak dut değildir. Çünkü çileğin üzerindeki küçük sarı noktaların her biri aslında ayrı birer meyvedir. Kırmızı kısmı ise meyvenin kendisi değil, çiçek tablasının büyümüş halidir. Yani botanikçilere göre muz eşittir dut, üzüm eşittir dut, domates eşittir dut, çilek eşittir dut değil, ahududu eşittir dut değil. İnsanların büyük çoğunu bunun tam tersini tahmin eder. Bir tane daha var, yer fıstığıyla alakalı. Yer fıstığı aslında kuru yemiş değil, baklagildir. Wow! Ya benim bunları not almam lazım, çok ilginç. Fasulye, mercimek ve bezelye ile daha yakın akrabadır yer fıstığı. Hatta yer fıstığı toprağın altında büyür, ağaçta yetişmez. Bu yüzden botanik olarak ceviz ve fındıktan çok fasulyeye yakındır. Gerçekten wow!

Evet, Tamer'in mesajına baktım, böyle baktım, düşündüm, hiç duymadığım bir şey, duyulduk bir şeymiş ama ben duymamışım. Biraz daha düşündüm. Şimdi soru bilgisi olarak başlıyor mesaj, soru bilgisi. Neden bir kuzu bir sürünün adını bozar demişler? Böyle bir söz mü varmış? Varmış da ben bilmiyormuşum. Ya hemen şöyle bir şey canlandı gözümde. Ne kadar doğru bir örnek olur bilmiyorum ama. Yani doğru mudur cevabı onu da bilmiyorum da. Doğruysa doğru dersin Tamer. Açıklamayı sen de yaparsın. Ya da sizler de açıklama yaparsınız. 100 öğrencinin olduğu bir okul düşündüm. Daha da fazla olsun hadi. 200 öğrencinin olduğu bir okul olsun. Meşhur da bir okul olsun. Böyle çok iyi anılan, herkesin bildiği bir okul olsun. Okul ismi zikretmeyeyim. Bir öğrenci çok kötü bir şey yapıyor. Ve o yaptığı kötü şey, biliyorsunuz artık sosyal medya bu konuda çok ileri düzey zekaya sahip. Hemen meşhur oluyor o kötü öğrencinin yaptığı şey. Ve o günden sonra tüm okulun kötü anılmasına sebep oluyor o tek bir öğrenci. Doğru bir örnek mi Tamer? Doğruysa doğru de. Valla öyle bir şey çıkardım. Çünkü kuzuları çok severim ya. Yani kuzuları çok sevdiğim için bir sürünün adını da bozabilir bence. Yani orada mesela sevmediğim bir hayvan olsaydı, ne bileyim bir yılan sürüsünün. Ya ne bileyim işte. Doğru mu mantık mı? Sonra şey geldi aklıma. Geçmiş dönemde ticaretle uğraştığım zamanlar geldi. Mesela doğru bir örnek mi yine bilmiyorum. Çok dürüst tanılan bir firmada çalışıyorum. Bir reklam firması. Böyle büyük firmaların tabelalarını falan yapıyoruz. Reklam panolarını yapıyoruz. Billboardlarını yapıyoruz. Ben de tasarım bölümündeyim. Sonra çok güvenilir olduğumuz için insanlar güveniyorlar ve mesela sözleşmeleri bile okumadan imzalayan, çok adını zikretmiyorum, çok meşhur markalar var. Sonra işte içimizden birisi çok büyük bir hilekarlık yaptı. Yani o sözleşmelerle ilgili ve o sözleşmede fazla yazılan parayı da cebine attı. Ama tabii karşı taraf bunu bilmiyor. Bu ortaya çıktı. O günden sonra bizim firmamızın güvenilirliği azaldı. Yani gerçekten çok kötü günler geçirmiştik. O geldi aklıma. Yani tek bir kötü, bir sürü iyi şeyin yok edebilir. O iyi şeyi kötüye çevirebilir. Sonra aklıma neden bir kuzu bir sürünün adını bozara okuduğumda, mesela size şöyle bir soru sorsam. Bir insanın yaptığı hata gerçekten topluluğun adını bozar mı? Ya da biz acaba tek bir örneğe bakarak hüküm vermeye fazla mı alışkınız? Yani bir tek örnekle külliyen her şeyi kötü görmeye alışkanlığımızdan dolayı mı her şeyi kötü görüyoruz? Gerçekten tek bir insanın yaptığı bir hata. Yani bu takıldı aklıma. Anadolu'da çok kullanılan bir sözmüş. Tamer öyle yazmış. Herkes aynıdır ama kuzu farklıdır. Mesela 100 koyun demeyiz de 99 koyun bir kuzu deriz. Aa, bilmiyordum bunları. Wow. Gerçekten. Ya sizden çok şey öğreniyorum ben. Gerçekten. Çok iyiydi. O zaman şu şarkıyı da dinlemek lazım değil mi? Vallahi dinlemek lazım.

İnsanoğlu çok peşin hükümlü ya. Birden o geldi aklıma. İyi bir şey değil bu. Bir insanla koskoca bir grubu yok sayamayız.

Ben de peşin hükümlüymüşüm. Arda yazmış. Sen de peşin hükümlüsün abla ama seninki bireysel. İyi bir şey değil ya. Değişmem lazım o zaman. Bir düşüneyim ben bunu.

0: Hayat çok garip. Hayat çok garip.
1: Evet, Konya'ya sevgiler, selamlar. Selim merhaba, kahve var elinde. Aldım kahvemi, daha çok kahvem var bu arada. Hadi birlikte olsun. Afiyet olsun, hoş geldin. Efendim, programın en başında size bir şey daha bahsetmiştim. Programa hazırlanırken bir vatandaş yeni bir şarkı yapmış demiştim. Peri Naz. O kim ismine? Peri Naz. Şarkının ismi Ben Bambaşkayım. Şimdi şarkının başını bir dinleyin. Sizce bu hangi şarkı?

Evet, bu şarkıyı dinledim. Ya bu çok eski bir şarkı. Açıklama bölümünde de Perinaz'ın bu videosunun YouTube'da açıklama bölümünde de söz müzik kendi adını yazmış. Hani gireyim altına yorum yapayım dedim. Aa, sonra ne uğraşıyorsun dedim. Ya sonra buldum tabii şarkıyı. Size de soruyorum bakayım. Bilenler olacak mı? Tekrar başını bir dinletmek istiyorum.

Yani tamam, bir şarkının bestesini kullanmış olabilirsin. Üzerine de söz yazmış ya da yazdırmış olabilirsin. Ama arkadaş, altına kocaman kendi ismini yazamazsın. Bu ne utanmazlık ya. Gerçekten artık insanoğlunun dur durak bilmeyen bir durumu var. Başkasının emeğine bu kadar saygısız davranmak, bugün hayatta yok, kullanabilirim demek gerçekten inanılmaz. Şimdi başa tekrar alıyorum.

Selamun aleyküm. İyi yayınlar kızım. Hayırlı günler herkese. Hoş buldum. Erdatlı babacığım, hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet Tamer, senden bir atak bekliyorum.

Ben bilemedim şarkıyı. Şimdi vereceğim şarkıyı çok şaşıracaksınız. İşte wow dedirten güne de wow dedirtecek kadar enteresan bir şey. Yemin ederim sıcaktan beynim de çalışmıyor galiba. Yok yok, ben bulana kadar öldüm. Hatta Tamer'e soracağım. Vaktim yok. Çok az vaktim kaldı. O yüzden de kendim bir süre sonra böyle mırıldanırken ah bir bilsem. Onları yazdım da çıktı. Yani ben de merak etme. Beynin sulanmadı canım. Sana iyi haberim var. Öyle kolay bulunacak bir şarkı değil. Çünkü 1974 yılının şarkısı kullanılmış. Şimdi gönlüm senindir. Müzik çok benzer. Tam hatırlayamadım ama demiş Esin. Şurayı bir okunmadı yapayım. Burada bir bilgi var çünkü. Raşit. Dur bakayım. Bir dakika. Bir dur. Bambaşka. İsme de bak. Perinaz. Ne biçim bir isim. Ay ben o kadar gıcık oldum ki. Şimdi hadi bakalım. Dinleyelim. Allah'ım. Yalnız bir şey söyleyeceğim size. Raşit şu anda videoda bu şarkıyı söylüyor arkadaşlar. Bizi dinlemiyor yani demek ki. Aşk şarabı içelim, kendimizden geçelim diyor. Saçlar. Bu arada oğlum saçını kestirdi Raşit, çok mutluyum.

Sana ve dinleyen herkese huzurlu bir gün diliyorum ablacığım. Senin için Kalemberk'i gezeceğim. Ya Kalemberk. Adı da güzelmiş. Sonra Schönbrunn Sarayı. Ay çok severim Schönbrunn Sarayı. Belki bir gün ben de gelirim, beni de gezdirirsiniz dermişim. Evet efendim, hepimize afiyet olmuştur. Erdatlı, Emine Sultan. Güller ne kadar güzel. Bu kırmızı gülleri kim aldı sana? Yalnız kahvesi de güzel. Hadi alıyorum bir yudum.

Evet, teşekkürlerini iletmiş Demet. Biraz önceki Karadeniz çalışması için enerji tavan gerçekten çok güzelmiş. Üstelik şey düşündüm, Şenol da şimdi ne keyif almıştır dedim. Çok sıcak ve içten bir şarkı. Söylediğin gibi çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bu arada Bedia'dan gelen bilgiler var. Şöyle okumadığım mesaj var mı diye bakıyorum. Sonra size şu şarkının orijinalini dinleteceğim. Valla bilememeniz aslında çok normal. Ama benim bilmem de normal. Çünkü o yılları biliyorum. Bu şarkının orijinalinin de plağı var elimde. Hala var. Şimdi bakın bakalım hangi şarkıymış.

0: Ya işte böyle. Geldiğimiz durum bundan ibaret. Ama Neşe Karaböcek de ne kadar güzel bir şarkıya ses olmuş. 1974 diyorum arkadaşlar. 1974'ün en sevilen çalışmalarından bir tanesiydi. Burada bir sesli mesajımız var. Hatta iki. Tamer'den de gelmiş. Şenol merhaba. Söz sende.
1: Merhaba Özlemciğim. Hayırlı yayınlar tekrardan.
0: Merhaba.
1: Vallahi Viyana yanıyor.
0: Evet öyle.
1: Acayip yanıyor. Öyle böyle değil yani.
0: Öyleymiş.
1: 6. ayın sonunda böyleyse Ağustos'u Temmuz'u hiç düşünemiyorum.
0: Yok ya.
1: Neyse bu
0: Düzelir.
1: yayınladığın şarkıya bir şey diyecektim. Biliyorsun ben dayanamıyorum. İsmini at bak ben ona nasıl yorum atacağım ama sen o yorumu okuma tamam mı? Bir de böyle şimdi sana güvenerekten söylüyorum bunu. Tabii ki gerçekten böyle bir şey yapmışsa
0: Ben gördüm gözümle.
1: densiz. Bunu nasıl diyeyim? Şikayet edin. Yani şikayet edilen yer vardır. Bence edin. Kimse sessiz kalmasın. Çünkü böyle bunun gibiler çok türüyor.
0: Evet,
1: Yani
0: maalesef.
1: başkasının emeğiyle kendi emeğiymiş gibi gösteriyor. Bu
0: Maalesef.
1: benim nasıl diyeyim? Düşünceme göre alçaklık, namussuzluk, haysiyetlik, haysiyetsizlik. Aklına ne gelirse söveceğim şimdi zaten sıcak. Yani o yüzden bunun yaptığı şarkılarda dinleme. Şu
0: Ya
1: anda
0: yok.
1: sen yayınladığın o yeni bayan herhalde söylüyor.
0: Evet.
1: Onu söyle dinletirsen dinlersen sen de ona prim vermiş
0: Ay
1: olursun.
0: dinlemedim
1: Bence hiç
0: ki.
1: dinlemeyin, yorum atın, bir de şikayet başvurusunda bulun. Güzel de bir para cezası yer. Aklı da başına gelir.
0: Ya
1: Hadi bakayım
0: hayır.
1: darlandım.
0: Bak şarkıyı baştan sona hiç dinletmedim. Şarkıda şöyle bir şey yapmış. Yani Neşe Karaböcek'in Niyet isimli 1974'te çıkarttığı 45'lik ve o şarkının işte bir bölümünü almış. Ortaya başka bir şeyler eklemiş. Ama bölüm bölüm bu şarkının şöyle

şarkının orijinali de bu. La la la'yı bile almış yani. La la la la. Bak.

0: Yani olay bundan ibaret. Şenol çok haklısın. Ben de çok kızdım. Zaten yani ben çok uğraşmak istemiyorum ya. Ya bilmiyorum. Herkes kendini biliyor. Bilmiyorum, insanın kendinin bir çekinmesi lazım. Ne bileyim.
1: Tekrardan selam İznem
0: Merhaba Tamer.
1: abla. Şarkıyı bulamadım da ama şeyi andırıyor.
0: Ne?
1: Nalan'ın adresi biliyorsun şarkısı var ya. Onu
0: Aa,
1: andırıyor
0: dur
1: sanki.
0: bakayım. Dur.
1: Müzik aynı bence.
0: Bak
1: Şu an
0: şimdi.
1: araba sürdüğüm için sesli mesaj atmak durumunda kaldım. Müzik
0: Tamam
1: tamamdır.
0: dur. Adresi biliyorsun. Dur bakayım. Neşe Karaböcek. Niyet. Şarkının ismi. Bir dakika. Aa, bunu da merak ettim. Nalan yapmaz ya. Ne bileyim, Nalan'ı çok seviyorum ya. Yok, hayır. Yani andırabilir ama hayır.

0: bir de en sevdiğim şarkısı. Tamer'cim teşekkür ederim. Ay özlem çiçeği ve kahve Şerifeciğim. Afiyet olsun hepimize demişsin. Ay ne çabuk bitti bugün kahvem. Neyse var daha biraz. Sonunu aldım. Afiyet olsun.
1: Şimdi senle ayrıldık mı yani? Kaybedenlerden olduk mu yani?
0: Ben kırınca nazar çıktı. Çocuklar kırınca evde bir takım bırakmıyorsunuz. Kıra kıra. Evet. Aynen böyle. Aynen böyle.
1: Şimdi sen
0: Yalçın Emine'den gelmiş. Ben kırınca olur böyle şeyler ya. Ne olacak? Mutlaka kötü bir şey olacaktı. Onun acısı çıktı. Nazar çıktı. Evde çocuklar kırınca. Takım bozuldu.

Efendim, bildiğiniz üzere UV ışınlarından çok bahsediliyor. Son dönemlerde çok bahsediliyor. Güneşin türlü türlü ışınları var ve artık ozon tabakasına insanoğlunun verdiği zarardan dolayı ne yazık ki zararlı ışınların yeryüzüne ulaşması nedeniyle eskiden saatlerce güneşlenirdik, bir şey olmazdı, ama artık zararlı ışınlara maruz kaldığımız için uzmanlar diyorlar ki belli saatlerde lütfen güneşe çıkmayın. Yani bir zamanlar çok faydalı olan şeyin bugün çok zararlı olması gerçekten inanılır gibi değil. Ve bunun altında yatan sebep de insan. İnsanın verdiği zarar. Ne yazık ki mum dibine ışık vermezmiş. Ben evimdeki oğluma bile bunu bir türlü anlatamıyorum. Dünyanın deodorantını kullanıyor. Ve o kullandığımız deodorantlar işte verdiği zararları anlat bitiremem. Ama esinden gelen bir bilgi var. UV ışınları 3'e ayrılıyormuş. Mesela bunu bilmiyordum. Yaza girerken bilmek ve korunmak gerekir. Bronzlaşmak adına direkt güneşe maruz kalınmamalı. Şimdi 3'e ayrılan UV ışınlarını sizinle paylaşıyorum. Hiç bilmediğim bir şey. UVA, UVB, UVC. Bu ne? Araba markası gibi.

Şimdi UVA'ya baktığımız zaman cildin derin katmanlarına ulaşır, yaşlanma etkilerinden büyük ölçüde sorumludur. UVB'ye baktığımız zaman güneş yanıklarına neden olur ve cilt kanseriyle ilişkilidir. UVC en zararlı türdür. Ancak atmosfer tarafından büyük ölçüde engellenir ve normal şartlarda yeryüzüne ulaşmaz. Şimdi UV ışınları üçe ayrılır. Bu UVC var ya, en tehlikeli olanı. Biz insanoğlu olarak bu zarar vermeye devam edersek bir gün yeryüzüne ulaşacak gibi. Ha, attığın şarkı bunu mu kastediyordu Esin? Gönlüm senindir. Ha, şarkının ismi Niyetmiş. Ben de öyle bir bölümünden buldum zaten. Böyle mırıldandım mırıldandım. Aynen bu şarkıydı. Ah, inansam mı gönlüm senindir diye attım ama bu şarkıyı kastettim. Bildin yani. Valla Tamer'e sorsaymışız bilemeyecekmişiz zaten. Şöyle bir bakıyorum. Devam ediyoruz. Ay, hadi hadi. Artık zamanla yarışıyorum şu dakikalardan itibaren. Bu arada canımsın sticker'ı gelmiş. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilirler mi? Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla program devam ederken ben Özlem Ayral, noktalarınızı bekliyorum. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta istiyorum. O eski şarkı çok güzel. Bu söyleyen kişi katletmiş şarkıyı ve ben çok severim. Neşe Karaböcek, Niyet Çalışmasın demiş Ayten. Katletmekle kalmamış. Ben katletmesinde falan ondan ziyade altında açıklamaya yazdığı şeye kıl oldum. Yani olabilir, katledebilir. Orada kendine iyi gelmiştir, söylemiştir. Ama altına söz, müzik, Perinaz yazması beni çıldırttı.

Aa, Maveramsın. Selamun aleyküm diyerek başlamışsın. Ve aleyküm selam. Aa, çok şaşırdım. Ne güzel. Çok eski dinleyenlerimden. Selamun aleyküm Özlem Hanım ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Bir türlü ulaşamadım. Maveram'dan selamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hayırlı yayınlar. Çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Seni gördüm daha iyi oldum ya. Ne kadar güzel. Bugünün sürprizi oldun. Bak isteyen buluyor arkadaşlar. Yani telefon numarasını kaçırdım falan diyorsunuz da dinlemek isteyen, gerçekten isteyen buluyor. Yine yeniden hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, devam ediyoruz efendim. Neredeyiz, kimdeyiz? Mustafa Çatalkaya'nın radyosu açık. Esin'in radyosu açık. Sticker'ını göndermiş. Şöyle bir bakıyorum. Kimlerin radyosu açık? Yalçın Emine'nin radyosu açık. Aa, çok güzel. Allah aşkınıza. Eskiden esinlenme vardı. İnsanlar bir şeyler üretirken bir şeylerden gerçekten esinlenebilir. Onu referans alabilirdi. Şimdilerde kopyala yapıştır yapılıyor. Buna da sadece esinlendim diyorlar. Ve gülmüş Arda. Ya hiç sorma Arda. Çok üzülüyorum bu tür durumlara. Yazılar, efendim yazılan şiirler, yapılan şarkılar, besteler. Çok enteresan. İnsanoğlu bu kadar mı tembelleşti? Ya da insanoğlu bu kadar mı arsızlaştı diyorum artık. Allah aşkınıza deodorantın vereceği zarar ne olabilir ki? Ne fabrikalar var? Ya tabii ona gelinceye kadar tabii deodoranta ben evimdeki örneği verdim Arda. Yani burnumun dibindeki örneği verdim. Tabii ki fabrikalar, ondan sonra araçlardan, egzozdan çıkan gazlar. Bir sürü etken var, bir sürü etken var. Ne fabrikalar var, hem doğayı hem de ozon tabakasını yok ediyor. Doğaya düşman. Sıra deodoranta gelene kadar neler neler var. Kesinlikle katılıyorum. Ama işte hani küçük adımlar diyoruz ya, en yakınımızdan başlayalım diyoruz ya. Ben onun için o örneği verdim. Yoksa deodoranta gelinceye kadar insanoğlunun bu dünyaya verdiği zararı, bu hayata, bu güzel hayata, bu güzel doğaya verdiği zararı zannediyorum hiçbir canlı vermiyordur. Zannetmiyorum, eminim. Hiçbir canlı vermiyordur. Üstelik biz akıllı yaratılmışlarız. Nasıl oluyor bu iş ya? Ve şu an açtım demiş Menekşe. Menekşe, el sallıyorum. İyi ki açtın. Ve abla 74 diyorsun. O zaman daha vitamin bile değildim. Ya. Ama çok meşhur bir şarkı değil mi? Neşe Karaböceğin. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeyim mi size? Şu andaki zamanın hastalığı çabuk tüketmek. Artık şarkıları çok aklımızda tutamıyoruz. Çünkü acayip derecede şarkı üretiliyor. Fabrikasyon şarkılar. Ama bakar mısınız bunun 45'liği var bende. 1974'te Neşe Karaböcek söylemiş ve hiç unutulmamış ki.

0: kışlar bahar olur.
1: Sözlerini biliyorum ya baştan sona. Var mı şimdi böyle bir şey? Yok. Hiçbir şey ezberleyemiyoruz. Evet Şenol, söz sende.
2: Önemli değil nasıl söylediği. İsterse Tarkan gibi güzel söylesin veya başka sanatçı gibi. O fark etmiyor arkadaşlar. Şerefsizlik yapmış. Çok net yani. Bir insanın emeğine saygısızlık yapmış. Emek hırsızlığı yapmış. Yani Özlemciğim neyse. Geriyorsun beni. Gerildim. Sen onun bir zahmet bana Özel'den şeyini atsana. İsmini atsana. Vay. Bu konuyla Özel ilgileneceğim. Kafayı pis taktım ona şimdi.
1: Vay haline.
2: Hiç sevmiyorum. Ben şimdi bir çoğu insana karşı belki burada

0: İki
1: Evet.
0: bol dolusu kaset var benim evde.
1: Evet
0: Yani
1: ya.
0: hava atma, ona
1: Hava
0: göre.
1: atarım.
0: Hadi.
1: Sen bana
0: Seviyorum
1: geldiğinde,
0: seni.
1: kasetlerimi, plaklarımı ortaya dökeceğim. Yani yarıştıracağız. Valla çok, ay Allah'ım, annem şimdi, babam oradan bir yerden seslenecekler. Sanki kendininmiş gibi bir de şey, gurur yapıyor. Bak, cümleyi bile kuramadım. Özür dilerim anneciğim, özür dilerim babacığım. Tabii ki onların. Yani benim değil ama onlardan bana yadigar. Şöyle bir bakıyorum. Neşe Karaböcek. Neden saçların beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var mı olsa dedim. Yok canım, daha neler. O olmasın. Bak, plan.

Bak o zaman ne stüdyo var, ne teknoloji var. Şarkıya bakar mısınız? Of of of of of. Evet, insanlar ortalama kaç litre terliyordur? Bugün bilgi günü olduğu için wow dedirten bilgilere devam ediyoruz. Bir insan bir şey yapmasa da her gün yarım litre ter dökermiş. Zorlandığı zaman iş, spor vesaire veya sıcakta 6 litre ter dökebiliyormuş. Bu nedenle su içmeyi de ihmal etmeyelim. Bediha'dan gelmiş. İkinci bilgi, kolanın zararlarını biliyoruz genelde. Faydaları da var. Mesela pası ve kireci çözer. Çok iyiydi.

Ya burada bir mesaj varmış. Fırtına Mehmet'ten gelmiş. Merhabalar Özlem Hanım, ben geldim. Teknik ekip gezide olsa da görev başında. Dün Aksu Zindan Mağarası'na geç kaldık. Kapanmış, içeri giremedik. Aksu Zindan Mağarası acayip. Ya ben tam 4 kere gittim. 3'ünde kapalıydı abi. Pınar Gözü Mağarası'nı merak ediyorum. Çok güzel. Çok güzel. Ama Pınar Gözü'ne geçmeden önce Kızıldağ'a uğruyorsunuz. Pınar Gözü, sonra Melikler Yaylası ve Eğirdir. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyenlerine Isparta'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Hadi bakalım, iyi gezmeler. Evet, Şerife'nin radyosu açık, öpücüklerini göndermiş. Ve Maveramsın teşekkürlerini iletmiş. Eyvallah. Size yazdım hem Instagram'dan. Valla programlar çok yoğun geçiyor. Gerçekten yoğun geçiyor. O yüzden ben telefonu hiç programlarda elime alamıyorum. Bu yüzden de görmedim henüz mesajını. Instagram'dan hem WhatsApp'tan, en son Viyana FM iletişimden olmadığı en son numarasını bulayım dedim. Valla süpersin. Bak, isteyen ulaşmasını bilen ulaşıyormuş. Gördüğünüz üzere. Yani gerçekten beni çok sevindirdin. Beni mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin. Neşe Karaböceğim bir de dur bakayım. Şu şarkısı hemen. Çok az zamanım kaldığı için. Bak, ben gene bilgilerimi size ulaştıramadım.

Seni görmemek ne mümkün Ispartalı Ayşe. Gördüm ve aklımdasın. Ama bak plan sesini duyuyor musun Ayşe? Ayta'da böyle plak dönüyor. Bak Fırtına Mehmet'in yani yol arkadaşının, hayat arkadaşının mesajını da şimdi gördüm. Evet, wow dedirten.

Ben bilgilerden bir tanesi de sevgili Ayşe'den gelmiş. Bana kızdı birazcık sanki. Küsme, kızma, kırılma. Ne yapayım ancak yetiştirebiliyorum. Bal kabağının faydaları. Ay çok severim. A vitamini açısından zengindir. Beta-karoten içerir. C vitamini ve antioksidanlar içerir. Lif bakımından zengin olduğu için sindirime yardımcı olur. Dur bir yazma da okuyayım. Düşük kalorilidir ve tok tutabilir. Potasyum içerdiğinden kalp sağlığını destekleyebilir. Ve kullanım alanları en sevdiğim tatlısı. Ama herkesin yaptığı değil. Bazıları bu tatlıyı çok kötü yapıyor. O yüzden herkesin yaptığı değil. Kendi yaptım diyeceğim, çok iddialı olacak. Tatlı kabak tatlısı, çorba. Çorbası Peygamber Efendimizin önerdiği bir çorbadır. Sütle yapılan bir çorbası var. Bu kabağın, yani bal kabağının inanılmaz lezzetli bir çorba. Püresi, püresini çok sevmem. Fırın yemekleri, kek ve ekmek tarifleri, sana bal kabağı gözlemesi, yani bağ böreği yapacağım. Aa, merakla bekliyorum. Gel de yap. Lütfen, lütfen.

Evet sevgili Turan bizlerle birlikte Almanya'ya sevgiler selamlar gönderiyorum. Hey gidi günler hey değil mi? Vallahi hey gidi günler hey. Yani ben düşünebiliyor musunuz? Çok enteresan. Kendi öz tarihçeme inanamıyorum. Bu şarkıları plaklardan dinlediğim zamanları hatırlayabiliyorum. Sonra da korkuyorum ve ürküyorum. Ama çok güzeldi be. Evet, Cem Atın Radyosu açık. Böyle müziklerin üzerine konuşuyorum ama çok az zamanım kaldı. Şimdi şöyle Gülden'den de, şimdi onu düşünüyordum biliyor musun Arda? Gülden Karaböcek'in Sürünüyorum. Karaböcek, hemen. Dur bakayım. Bu şarkısına bayılıyordum. Bir de Dilek Taşı vardı. Onu da alalım sıraya. Evet, İngiltere'den bizi dinleyen Cem Atır Radyosu açık. Ve devam edelim. Firdevs'cim merhaba. Yazmayacaktım, duramadım. Yürü be Şenol, kim tutar? Vallahi Şenol'a emanet ettikse ben bir daha oraya girmem. Bakmam, okumam. Selam özlemim demişsin Firdevs'cim. Merhaba, hoş geldin. Canım benim, çok öpüyorum. Bende de bilgiler vardı, haftaya kaldı. Bugün biraz stresliydi. Evet ya, bende çok güzel bilgiler vardı. Olsun varsın ya, iyiydi. Böyle akışında gitti. Şöyle devam ediyorum. Bu şarkı da bizim olsun. Ben bu şarkıyı ilk Emel Sayın'dan dinlemiştim. Hangisi? İntizar mı? Ha, dur bakayım. Bir dakika.

Şimdi Esin demiş ki 74'te ben de vitamin değildim ama evde müzik sevenler olunca öğreniyorsun. Ben de onlardanım. Eski şarkılar daha ezberimde ve beni çok güldürdü Esin. Kabak çok güzel yaparım çorba ve tatlısını. Ya vallahi canım istedi şimdi. Bu kadar ego, uçacağım yakında. Olsun olsun, ego iyidir. Arada bir yapman lazım Esin'cim. Of of, kıskanırım ha. Herkes özlemiş bu şarkıları. Yalçın Emine. Çok severim Neşe ve Gül'den Karaböceği. Biz de kreşte yapıyoruz kabak çorbası. Biz sütle değil krema ekliyoruz. Gerçekten muhteşem, lezzetli oluyor. Valla ben kendim yaptım diyemem. Ama burada çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onun annesi kabak çorbasını çok güzel yapıyor. Canım çekince ona telefon açıyorum. Anne yapsa ya. Tamam.

Evet, son 4 dakika. Efendim, yani yine aynı saatte, bu güzel frekansta, bu güzel kavşakta, Viyana FM kavşağında yine yeniden buluşmak üzere. Şimdilik mola vakti diyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e ve ulusal yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e, programım adına, radyom adına ve tabii ki sizler adına teşekkürlerimi iletiyorum, bizi destekledikleri için. En büyük teşekkür de size gelsin. Bugün yine çok güzeldi. Ben çok keyif aldım. Belki aranızda biraz karışık program, bugün biraz karıştı mı falan diye düşünenler olabilir. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben çok karıştırdığımı düşünmüyorum. Sadece mesajları biraz zamanında okuyamamış olabilirim. O da insan olmanın getirdiği bir şey. Sürçülisan eylediysem, bilmeden istemeden bir hata yaptıysam, bir eksiğim olduysa bağışlayın efendim.

Ben 92'li olduğum için sizden çok gencim. Hepiniz artık tarihi eser olmuşsunuz. Arda'dan gelmiş. Ben kaset zamanı çocuğuyum ama bir şey diyeyim mi? Şimdi plak çaldın ya. Kalitesi çok başka. İnsanın içine işliyor. Bak ne kaset, ne CD, ne de şu anki dijitaller o hissi vermiyor. Şimdiden nefesine, yüreğine sağlık. Can ablam demiş Arda. Ya plaktan dinlemek var ya Arda, inanılmaz keyifli bir şey ya. Çok başka bir şey. Gerçekten çok başka bir şey. Ne diyeyim? Yani özlüyoruz ya. Güzel olan, ruhu olan, duygusu olan, gerçek olan her şeyi özlüyoruz. Hoşça kal, sevgiyle, sağlıkla kal ablacığım. Çok öpüyorum demiş Esin. Ben de seni çok öpüyorum. Küsmediğine çok sevindim. Harika bir programdı. Asla küsmem demişsin ya Ayşe'cim. Valla inşallah Mehmet de küsmemiştir. Fırtına Mehmet. Çok geç okudum mesajını. Çok seviyorum seni. Teşekkür ederim ablam demişsin. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben de çok keyif aldım. Emeğine sağlık demiş Yalçın Emine. Evet efendim. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yarın yine aynı saatte bu güzel adreste, bu güzel kavşakta buluşalım.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. AB Avusturya'ya 3,66 milyar euro destek sağladı. Avrupa Birliği Ekonomik Toparlanma Fonu kapsamında Avusturya'ya 325 milyon avro daha ödeme yaptı. Bu destekle birlikte toplam AB yardımı 3,66 milyar avroya ulaştı. Fonların güneş enerjisi, sağlık hizmetleri ve dijital eğitim gibi alanlarda kullanılırken ulusal hedeflerin %89'u başarıyla tamamlandığı açıklandı. Suriyelilere 3000 euro dönüş teşviki. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek için yeni bir destek programı başlattı. Temmuz-Eylül döneminde geçerli olacak uygulamada Suriye'ye dönmek isteyen kişilere 3000 euroya kadar ödeme yapılacak. Mülteci statüsündekiler içinse dönüş desteği 1500 euroya yükseltildi. Hükümet, programın etkisinin 3 ay sonunda değerlendirileceğini bildirdi. Viyana'da araba kundakçısı suçüstü yakalandı. Viyana'nın 21. bölgesinde park halindeki bir araç ateşe verilerek kundaklandı. Olayı fark eden görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine hızla gelen polis ekipleri 46 yaşındaki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Üzerinde yanıcı maddeler bulunan zanlı suçunu itiraf etti. Formula 1 coşkusu başlıyor. Steiermark eyaletindeki Spielberg kasabası bu hafta sonu gerçekleştirilecek Formula 1 Avusturya Grand Prix'si için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın dört bir yanından gelecek on binlerce motor sporları tutkunu öncesinde Red Bull Ring çevresindeki kamp alanlarını neredeyse tamamı dolarken en büyük ilgiyi yine Hollandalı ve Alman taraftarlar gösterdi. Hırsızı mağdur sanıp aracını aldı. Viyana'nın 22. bölgesinde 19 yaşındaki bir şüpheli akaryakıt istasyonundan enerji içeceği çaldı. Olayı yanlış anlayan bir kadın sürücü hırsızı mağdur sanarak aracını alıp kaçmasına yardım etmeye çalıştı. Bir başka sürücünün müdahalesiyle kaçış engellendi. Polis ekipleri işletme sahibine saldıran ve suçunu itiraf eden sabıkalı genci gözaltına aldı. Feci kazada motor sürücüsü hayatını kaybetti. Tirol eyaletinin Schönwies bölgesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Karşı şeride geçen otomobilin önce kamyonete çarptığı, ardından motosikletle çarpıştığı bildirildi. Kazaya neden olan sürücü yara almazken ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı. Vorarlberg eyaletinin Hohenems kentinde 31 yaşındaki alkollü bir sürücü kaza sonrası polis ve sağlık ekiplerine saldırdı. Kız arkadaşıyla tartıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 yaşındaki sürücü lüks aracıyla bir evin bahçesine daldı. Kaza sonrası alkol testini reddeden şahıs polislerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Viyana'da sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları. Fransa 3, Irak 0, Norveç 3, Senegal 2, Ürdün 1, Cezayir 2, Portekiz 5, Özbekistan 0, İngiltere 0, Gana 0.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Biyomev.
1: Akif Özcan.
2: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Güzel bir çarşamba akşamında, hafta ortasında sizlerle buluşmanın mutluluğuyla, sevgiyle selamlıyorum her birinizi. Tantaşçı ve Seda Eylül Tansık Yok isimli bu güzel çalışmalarıyla kulaklarınızda oluyorlar. Remix versiyon. Çok da keyifli olmuş bu versiyonda. Çok çok seviyorum. Evet, sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Artı 43-660-130-1979'dan istek ve mesajlarınızla sizler de programımıza katılabilirsiniz diyelim. Ayrıca tabii ki Instagram Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da bizi takip edip oralardan da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şarkınızı dinleyelim, az sonra yeniden birlikteyiz. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Hatice Özcan.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Biyonerva.
1: Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Yine çok güzel bir çalışmayı geride bıraktık. Tuğba Yurt, Benden Geç Yarim isimli güzel çalışmasıyla radyolarınızdaydı. Şimdi Betül Demir'le devam edecek programımız. Meşgul isimli güzel şarkısı Viyana FM'de olacak. Her zaman ne diyorum? Eskiler yeniler ama daima yeniler. Tabii ki Viyana FM'de sizinle. Hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz efendim. Sevgili Ayşe Hollanda'dan. İyi akşamlar Akif Müdür, ben de buradayım demiş. Hoş geldin, selamlar, sevgiler gönderelim Hollanda'ya. Dumandan Her Şeyi Yak çalarsan sevinirim. Mümkün değilse de Gizem Kara'dan Çay Var mı Çay. İkisi de mümkün aslında ama Çay Var mı Çay biraz daha hareketli olduğu için belki şimdi olabilir. Ama Duman Her Şeyi Yak, onu da ilerleyen dakikalar için alabiliriz. Yani bu akşam çift bonuslu bir istek değerlendirmesi olabilir senin adına. İki şarkımız da güzel ve listemize de yakışır. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz programımıza. Çalışanlara kolaylık, esnaflarımıza bol kazançlar, yoldakilere iyi yolculuklar, evdekilere iyi istirahatler, iyi eğlenceler. Akif Özcan devam ediyor Betül Demir'le.

Betül Demir ve Meşgul isimli bu güzel çalışması kulaklarınızda oldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Hemen sevgili Ayşe'nin güzel isteğiyle devam edelim. Çay var mı çay? Gizem Kara ve Sinan Yılmaz düetiyle kulaklarınıza ulaşacak. Haydi bakalım şöyle hepinizi piste davet edelim. Hayırlı akşamlar Akif Bey. Türkiye'den misafirimiz de yolda sizi dinliyoruz. Selamlar demişler. Kim göndermiş bu mesajı? Önkür ailemiz yani Zuhal ve Gürcan çiftimiz göndermiş. Yüzler gülüyor maşallah. Misafirler geldi Türkiye'den. Onların da yüzü gülüyor. Aman ne güzel. Neşeniz daim olsun. Güzel bir akşam diliyorum. Bu güzel eseri de sizlere armağan olarak gönderiyorum. Misafirlerimize de ayrıca selamlar. Haydi bakalım. Oba. İyi yayınlar diliyorum demiş. Gürcan abi de göndermiş. Yani az önce Zuhal Hanım yazmıştı. Gürcan abi de ayrıca yazmış. Bursa'dan gelen dostlarımıza gelsin sıradaki eser. Bugün futbol yok demiş. Bugün misafir var.

0: Aktif Özcan.
1: İyi akşamlar diliyorum efendim hepinize. Ne olduysa oldu Mela Bedel yorumuyla geldi. Şimdi Edis'le devam edecek program Duman şarkısıyla. Herkese bir kez daha sevgiler, iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Hemen şöyle dönelim. Büşra Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Birazdan sevgiler demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir şarkı rica ediyorum. Sura İskender'den Işıkları Söndür. Mümkün mü demiş. Ne demek, az sonra çalacağım. Önce Edis'ten Duman şarkımız gelecek. Viyana FM'de Akif Özcan'la sizinle buluşacak. Bir kez daha hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler dileklerimi iletiyorum. Güzel bir çarşamba akşamında, hafta ortasında Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor.

0: Bioneza.
1: Aman da aman, yine çok güzel bir çalışmaydı. Sizlerden gelen bir istekti. Hep beraber dinledik efendim. Sura İskender'le ışıkları söndü. Radyonuzda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrings katkılarıyla. Asuman Hanım iyi akşamlar. 20. Viyana'dan sevgiler Akif Bey. Mert Demir'den beni başkasıyla bir tutamazsın çalar mısınız diyor. Çalmaz mıyız?

Tam Taşçı ve son dönemdeki en çok sevilen şarkısı, en yeni çalışması Gidişat kulaklarınızda oldu. Akif Özcan devam ediyor. +43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarla sizleri de bekliyoruz. Melda geldi. Hop ben de geldim demiş. Hop hoş geldi. İstanbul Melda geldi. Hoş geldin, sefa geldin. Selam, iyi yayınlar müdürüm, herkese de saygılar. Hoş geldin, ben de hoş buldum diyor sevgili Murat Erdatlı. Çok teşekkürler abicim, eyvallah. Hoş geldin, bu güzel şarkı senin için de gelsin.

0: Viyana FM.
1: Viyana FM.
0: Akif Özcan.
2: Akif Özcan.
3: Akif Özcan'lısınız. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de eskiler yeniler ama daima en iyiler sizinle olmaya devam ediyor. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Sevgili Ayşe Hollanda'dan bol bol çiçekler göndermiş bize. Çok teşekkürler. Bizden de çiçekler, kalpler ve kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun sizlere. Evet, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Şükrü Yıldız, St. Pölten'den bize selamlar iletiyor. Şükrü abi, iyi akşamlar, sevgiler, selamlar, güzel şarkılar tabii ki. Sizin için de gelecek, sizden de sevdiklerinize gelsin. İyi yayınlar müdürüm, sesindeyiz. Zühre'den bir dünyasın, kıymetli eşime armağan olsun, kolay gelsin diyor. Kim gönderiyor bu mesajı? Sevgili Ali Süzen gönderiyor. Evet, Ali Süzen'e, kıymetli eşine, hanımefendiye de selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bir ömür mutluluklar diliyoruz onlara. Ve tabii sevgili Ali Süzen, kıymetli eşine bizden bir şarkı istemiş. Ya biz de ne yaparız, onu çalarız eşiyle beraber mutlu mutlu dinlesinler inşallah. Başta onlara ve tüm seven çiftlerimize de armağan olarak göndereceğim tabii ki bu güzel eseri sevgili dinleyiciler. Zühre Bir Dünyasın radyolarınızda olacak. Siz de istek ve mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken +43 660 130 1979'dan bize ulaşmak. Ali Süzen ve kıymetli eşine geliyor. Ben...

Armağan olarak gönderdik. Bir kez daha selamlar ve bir ömür mutluluklar diliyorum. Alkışlar geliyor. Merhaba Akif Bey, iyi yayınlar demiş. Emine Erdatlı göndermiş. Emine Hanımcığım hoş geldiniz. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Murat abi de az önce katıldı mesajıyla. Sizler de katıldınız. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Ben de tüm Erdatlı ailesine sevgi ve selamlarımla tabii ki bütün güzel çalışmaları hediye olarak gönderiyorum. Artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarınızla sizler de programımıza dahil olabilirsiniz diyelim. Emine Hanım için de çalalım bütün güzel şarkılarımızı. Sevgili Demet Atak da geldi. Merhaba, selamlar müdürüm, ben de geldim diyor. Keyifli akşamlar diliyorum hepimize diyor. Çok teşekkürler sevgili Demet, hoş geldin, safalar getirdin. Müdürüm diyor, rica etsem dünkü istek şarkımı bugün dinletir misin? Suat Sarı İbrahim'den Haydi Geleyim Misin bizim kızlara gelsin demiş. Ya çalmaz mıyız? Dün yarım çalmıştık, bugüne sözümüz vardı. Hemen gönderelim, şöyle ritmimi yükseltelim. Viyana FM'de eskiler yeniler.

0: Aman da aman.
1: Haydi geleyim ısın. Suat Sarı İbrahim radyolarınızda oldu. Sevgili Demet istedi, çaldık ve hep beraber dinledik, eğlendik be. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Instagram Viyana FM, takiplerinizi bekliyoruz. Ve tabii viyanafm.com, ayrıca mobil uygulamamızı da telefonlarınıza indirebileceğinizi bir kez daha hatırlatalım.
2: Viyana FM.
1: Efendim Avusturya'dan, Viyana'dan önemli güncel gelişmeleri de tabii ki viyanafm.com ve Viyana FM Instagram adresimizden takip edebiliyorsunuz. Her akşam da sayfamızda paylaşılan önemli o haberlerin kısa özetlerini de sizlerle paylaşıyoruz. Viyana'nın 21. bölgesinde park halindeki bir araç kundaklanmış. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 46 yaşındaki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Üzerinde yanıcı maddeler bulunan zanlının suçunu itiraf ettiği de belirlenmiş efendim, bildirilmiş. Yani bunlardan böyle kurtulacağız inşallah. Polis ekiplerini de tebrik ediyoruz. Alkollü sürücü takla atan araçtan çıkıp kaçmış efendim. Viyana 3. bölgede kontrolden çıkan bir araç takla attı. Olay yerinden kaçan 33 yaşındaki İspanyol sürücü kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin olmadığı, 1,6 promil alkollü olduğu ve hakkında çok sayıda da suç duyurusu olduğu belirlenmiş. Aman da aman, neler duyuyoruz daha. Feci kazada motosiklet sürücüsü maalesef yaşamını yitirdi. Tiroli eyaletinde bir otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Karşı şeride geçen otomobilin önce bir kamyonete, ardından motosiklete çarptığı bildirildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. Alkollü sürücü dehşetleri devam ediyor. Vorarlberg eyaletinin Hohenems kentinde alkollü bir sürücü kaza sonrası polis ve sağlık ekiplerine saldırmış efendim. Direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine giren 31 yaşındaki sürücü alkol testini reddetti ve polis tarafından kontrol altına alındı. Bir üzücü haberde metro kazasında Viyana 12. bölgede metro istasyonunda raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye U4 metro treni çarptı. Tüm müdahalelere rağmen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Acil durdurma düğmesine basılmasına rağmen kazanın önlenemediği de bildirilmiş efendim. Bu da ayrı bir problem. Bunun da mutlaka kontrolü gerekiyor. Bakalım bu konularla ilgili bu yaşamını kaybeden insanlar ve ihmallerle ilgili önümüzdeki günlerde bakalım açıklamalar olacak mı? Son bir haber 22. bölgeden. Bir akaryakıt istasyonundan enerji içeceği alan 19 yaşındaki şüpheli olay sonrası bir kadın sürücü tarafından mağdur sanılarak aracına alındı deniyor. Enteresan. Detaylar viyanafm.com ve Instagram viyanafm sayfamızda. İyi akşamlar.

Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Nesin açık göz, selamlar, iyi akşamlar, keyifli yayınlar diliyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de size güzel bir akşam diliyorum. Tüm Açık Göz ailesine, Kemal Bey'e, Nesin Hanım'a sevgiler. Şenol Aslan Bey, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Akif Müdür kulağımız sende diyor. Çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bütün güzel şarkılar size de gelsin. Demet de teşekkürlerini iletmiş, rica ediyorum.

0: Akif Özcan.
1: Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lasınız. Programımız devam ediyor. Sefo ve Afacan kulaklarınızda oldu. Şimdi Derya Ulu, Hani isimli nefis şarkısıyla radyolarınızda olacak. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz programımıza. Kemal Seyyah'ı her zaman mesaj gönderemiyor olsam da sessizce dinliyorum üstadım. En güzel akşamlar sizin olsun demiş. Saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum diyor. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Kemal Seyyah'ı. Olsun, gönüller bir olsun. Seviliyorsun, sağ ol, var ol. Bu güzel şarkıyı sana da armağan etmiş olalım. Akif Özcan'lasınız. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de bekliyorum. Herkese mutlu akşamlar.

0: Multiverse-chan. Multiverse-chan.
1: Akif Özcan.

Tam Taşçı ve biliyor musun kulaklarınızda olduğu Akif Özcanlısınız. Programımızın son dilimindeyiz. Sevgili dinleyiciler, güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Artı 43 660 130 19 79'dan siz de son bölümde güzel mesaj ve isteklerinizi bana iletebilirsiniz sevgili dinleyicilerim. Evet, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Hepinize iyi eğlenceler.

0: Latif Özcan.
1: Yine çok güzel bir çalışmayı da efendim hep beraber dinledik. Mela Bedel ve Hadi Yallah kulaklarınızda oldu. Mustafa Mert Koç Bahanesi Yok'la devam edecek program. Beril Hanım iyi akşamlar diyor Sazbuk'tan. Sevgiler Akif Bey, yine harikasınız. Ben de bir şarkı rica ediyorum demiş. Gökhan Damlı Beddua Gibi çalarsanız sevinirim diyor. Ne demek, az sonra geliyor efendim. Selamlar, iyi akşamlar Salzburg'a. Graz'a selam sevgili Tarık. İyi akşamlar Akif Bey. Bir gece gidebilirim Mert Demir çalar mısınız demiş, aldım listeye.

0: Ve geldik vedaya. Kıymetli dinleyiciler, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve katıldığınız için. Sağ olun, var olun. İnşallah yarın yine birlikte olabilmeyi ümit ediyorum Perşembe akşamında. Yine Viyana FM'de. Sponsorlarım Pindrinks'e ve Mega Gastro'ya da katkıları için çok çok teşekkürler. İnşallah yarın yine buluşalım istiyorum. Kimselere söz vermeyin. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de buluşalım diyorum değerli dinleyiciler. Soner Sarıkabada ile veda edeceğiz. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.
1: Akif Özcan.

0: Biyomerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. AB Avusturya'ya 3,66 milyar euro destek sağladı. Avrupa Birliği Ekonomik Toparlanma Fonu kapsamında Avusturya'ya 325 milyon avro daha ödeme yaptı. Bu destekle birlikte toplam AB yardımı 3,66 milyar avroya ulaştı. Fonların güneş enerjisi, sağlık hizmetleri ve dijital eğitim gibi alanlarda kullanılırken ulusal hedeflerin %89'u başarıyla tamamlandığı açıklandı. Suriyelilere 3000 euro dönüş teşviki. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek için yeni bir destek programı başlattı. Temmuz-Eylül döneminde geçerli olacak uygulamada Suriye'ye dönmek isteyen kişilere 3000 euroya kadar ödeme yapılacak. Mülteci statüsündekiler içinse dönüş desteği 1500 euroya yükseltildi. Hükümet, programın etkisinin 3 ay sonunda değerlendirileceğini bildirdi. Viyana'da araba kundakçısı suçüstü yakalandı. Viyana'nın 21. bölgesinde park halindeki bir araç ateşe verilerek kundaklandı. Olayı fark eden görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine hızla gelen polis ekipleri 46 yaşındaki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Üzerinde yanıcı maddeler bulunan zanlı suçunu itiraf etti. Formula 1 coşkusu başlıyor. Steiermark eyaletindeki Spielberg kasabası bu hafta sonu gerçekleştirilecek Formula 1 Avusturya Grand Prix'si için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın dört bir yanından gelecek o binlerce motor sporları tutkunu öncesinde Red Bull Ring çevresindeki kamp alanlarını neredeyse tamamı dolarken en büyük ilgiyi yine Hollandalı ve Alman taraftarlar gösterdi. Hırsızı mağdur sanıp aracını aldı. Viyana'nın 22. bölgesinde 19 yaşındaki bir şüpheli akaryakıt istasyonundan enerji içeceği çaldı. Olayı yanlış anlayan bir kadın sürücü hırsızı mağdur sanarak aracını alıp kaçmasına yardım etmeye çalıştı. Bir başka sürücünün müdahalesiyle kaçış engellendi. Polis ekipleri işletme sahibine saldıran ve suçunu itiraf eden sabıkalı genci gözaltına aldı. Feci kazada motor sürücüsü hayatını kaybetti. Tirol eyaletinin Schanwies bölgesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Karşı şeride geçen otomobilin önce kamyonete çarptığı, ardından motosikletle çarpıştığı bildirildi. Kazaya neden olan sürücü yara almazken ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı. Vorarlberg eyaletinin Hohenems kentinde 31 yaşındaki alkollü bir sürücü, kaza sonrası polis ve sağlık ekiplerine saldırdı. Kız arkadaşıyla tartıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 yaşındaki sürücü, lüks aracıyla bir evin bahçesine daldı. Kaza sonrası alkol testini reddeden şahıs, polislerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Viyana'da sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları. Fransa 3, Irak 0, Norveç 3, Senegal 2, Ürdün 1, Cezayir 2, Portekiz 5, Özbekistan 0, İngiltere 0, Gana 0.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Taliye Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Gelecek mi? Neden? Gelecek kaygısı dediğimiz şey bir tür korku mu yoksa bir tür hazırlık hali mi? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar her zaman olduğu gibi program öncesinde gelmeye başladı. Ama onlara geçmeden önce güzel bir eserle devam etmek istiyorum. Sıla bizlerle birlikte olacak. Cayır cayır diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım, bize ilk ulaşan isimlerden bir tanesi oldu. Biliyorsunuz önce WhatsApp üzerinden gelen mesajları okumaya gayret ediyoruz. Gönüldaşım, hoş geldin, huzurlu, nazarsız. Su gibi akan bir yayın olmasını dilerim. Bence gelecek kaygısı ne tamamen korkudur ne de tamamen hazırlık halidir. İnsan ikisinin arasında bir mekanizmadır. Belirli bir düzeyde kaygı aslında hazırlık yapmamızı sağlar, bizi bu duruma hazırlar. Sınava çalışmak, para biriktirmek, yeni beceriler öğrenmek veya riskleri düşünmek çoğu zaman bu duygunun sonucudur. Yani bizi bir şeylere hazırlar illaki. Bu yönüyle kaygı zihnin ileride karşılaşabileceği durumlara hazırlan mesajıdır. Nedeni ise demiş ama bir neden yazmadan devam etmiş. Demiş ki şimdi anladım, cümleyi devrik yazmış. Vallahi bazen öyle mesajlar yazıyor ki bir taraftan hayret ediyorum, bir taraftan okuyabildiğim için kendime hayret ediyorum. Nedeni ise zihnin ileride karşılaşacağı duruma hazırlanmasıdır. Ancak kaygı kontrolden çıktığında hazırlık olmaktan çıkar ve korkuya dönüşür. Çünkü kişi artık çözüm üretmek yerine sürekli olumsuz senaryolar düşünmeye başlar. Bu durumda kaygı harekete geçiren, hareket ettiren bir güç değil, durduran bir yük haline gelir. Sevgilerimle çok seviliyorsun demiş. Ben de seni çok seviyorum, hoş geldin. Sefalar getirdin önce gönlümüze, sonra radyomuza. Abi, kontrolün önemli bir şey olduğunu her zaman altını çiziyorum. Denge her zaman esastır, bunu unutmamak lazım. Tuzak diyelim ve bizlerle birlikte olacak. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma kulaklarımızdaydı. Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için gelmiş oldu. Ve hemen şöyle cevaplarımızdan bir tanesine daha dönmek istiyorum. Sevgili meslektaşım, arkadaşım Tuğçe şu anda bizlere kulak veriyor. Kaygı belirsizlikten gelir ve korkuya meyil verir. İşin korku tarafı ise şuradan gelir. İnsan bilinmeyeni kontrol edemez. Zihin boşlukları sevmez. Boşluğu çoğu zaman en kötü senaryolarla doldurur. Bu yüzden gelecek kaygısı henüz yaşanmamış bir ihtimali bugünden yaşamak gibidir. Yani biraz erken gelen korku, ama diğer tarafı da var. Hazırlık hali. Eğer bu kaygı seni harekete geçiriyorsa, plan yapmaya, öğrenmeye, kendini geliştirmeye itiyorsa, aslında zihin seni koruma mekanizmasıdır. Hazır ol diyen bir iç ses gibi. İyi akşamlar, mutlu yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Kaygı belirsizlikten gelir diyoruz ya aslında. Bu bana biraz şey gibi geldi. Kaygılanmaya uydurulmuş kılıf gibi. Çünkü hayatta belli hiçbir şey yok. Yani en azından bir şeylerin şekillenmesi için zamana yayılması gerekiyor. Ve biraz yaşımızı aldıysak, uçarı değilsek, aklı selimsek, bunun böyle olduğunu çoktan fark etmiş oluyoruz. Ve bir şeyin farkındaysak artık buna göre yaşamak gerekir. Dolayısıyla mesele belirsizlikleri düşünmek değil, ya acaba yarın ne olacak değil, aynı sebeple, kaygı sebebiyle yarın olabilecek her şeye, bir insanın öngörebileceği her ihtimale hazırlıklı olmak gerekir. Aslında kaygı akılla bağlantılıdır abi. Yani kaygıyı yönlendirmek aklın başındaysa senin elindedir. Eğer aklın yerinde değilse, kafan dalgınsa, dağınıksa, birileri senin için kaygılansın istersin. Ne bileyim, birilerinin senin için kaygılanmasının seni mutlu edeceğine inanırsın. Bu biraz şeyden kaynaklıdır. En olması gereken yaşta bunu görmemişsindir. Hani ne bileyim, çocuklukta düşmenden, kalkmandan, başına bir şey gelmesinden, ya da ne bileyim içinde bir ukde kalmasından kimse kaygı duymamıştır. Dolayısıyla şey olabilir yani, aman ben de işte falanca için kaygılanmazsam benim geçmişte yaşadıklarımı yaşar diye düşünebilirsin, ama abi her şeyin fazlası zarar. O bahsettiğim düşünce de seni fazlaca kaygıya iter. Burada da olay senin kontrolünden çıkar. Dolayısıyla aslında ben kendimi kötü senaryolara hazırlayayım derken, bir bakmışsın ki bardağı dolu tarafından bakmayı unutmuşsun. Çok kötü değil mi? Yani
tamamen karamsarsın. Bir dostun var, seni seviyor, sayıyor, sana değer veriyor ama sana yetmiyor. Bir evladın var, seni seviyor, sayıyor, sana değer veriyor, bunu da dibine kadar gösteriyor ama sana yetmiyor. Gönlümde biri olsun istiyorsun, biri beni gerçekten sevsin istiyorsun. Bahsi geçen değerlerden daha farklı bir değer versin istiyorsun. Ya da şöyle bir şey istiyorsun, kompakt bir değer. Yani hem bahsi geçen değerleri hem de bunun dışında o bir kişi hariç kimsenin veremeyeceği o değeri görmek istiyorsun. Evladının ve senin dostunun seni koyduğu o mertebeden bir tık daha fazlasını görmek istiyorsun. Sırf geçmişte görmek isteyip de göremedin diye. Elbette ki bu haktır. Görmek lazım, doymak lazım ki güzelliğe doyulmaz. Bunu istemek de insanın en doğal hakkıdır. Ama mesele şu ki, bunun peşine düşüp hayatında var olan, etrafında var olan güzellikleri de kaçırmamak lazım. Çünkü karamsarlığın sonu gelmez abi. Tedirginliğin sonu gelmez. Sürekli bir kılıf bulursun kaygıya. Çünkü belirsizlik dediğim şey hayatın temel taşı abi. Yani yarın sana ne olacağı belli mi? 5 saniye sonra sana ne olacağı belli mi? Değil. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Aynı zamanda tabii öyle uzun konuştum ki sorunun bendeki cevabını da bir şekilde vermiş oldum. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Affet sevgili. Affet beni. Keza bir gün unutursam seni. Affet sevgili. Affet beni. Bir gün unutursam bu günleri. Affet sevgili. Affet beni. Engel olamazsam gözyaşlarıma, iki damla yaş düşerse göz altlarıma, bakacak yüzüm kalmazsa aynaya, affet sevgilim, affet beni. Hissediyorum aslında. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben bile tanıyamıyorum kendimi. Ve biliyorum adım gibi. Bitirecek. Yok edecek içine düştüğüm bu gaflet beni. Olur ya. Bir gün. Bir gün kaybedersem kendimi. Hani deliye çıkarsaydım, seni Leyla sayıp Mecnun olursam sevdandan, affet sevgilim, affet beni.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Dinçer, Adana'dan selamlar abim. İyi yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen tüm dostlara armağanım olsun. Sorunun cevabına gelecek olursak, gelecek kaygısı bence bir korkudur ama korkuyu yönlendirmeyi bilirsen o seni korktuğun şeye en iyi hazırlayacak şeydir. Bence korku, endişe ve doğru yönetim başarının kilididir demiş. Değil mi abi? Bir şeyler için bir endişeleneceksin yani. Yani hani denir ya, hiçbir zaman ben oldum demeyeceksin diye. O da buradan gelir aslında. Yani hep içinde bir endişe olmalı. Mesela ben her programda acaba bugün ne sorsam diye düşünüyorum. İşte her hafta acaba bu hafta hangi şarkıları yayınlasam diye düşünüyorum. Ve bu uzun süredir böyle. Birçok dinleyenim de eminim ki bunun farkında. Ben çok değil, iki gün tüm bunları düşünmeyi ve sadece çıkıp burada işte bir şeyler konuşup iki saati bir şekilde doldurup ayın o belli günü geldiğinde de sadece paramı alma kaygısıyla, bu düşünceyle program yapsam, programın sadık dinleyicileri, o sessiz kitle bile ya sen bu değildin, ne oldu demeye başlayacaktır. İşte bu yüzden kaygı candır abi. Yeter ki yönlendirmesini bil. Başarıyı beraberinde getirir. Ama bazen de işte yönlendirmeyi bilmediğin zaman şeyi yaşayabiliyorsun. Ne bileyim işte, sırf kaybetme korkundan, ondan aşağı gözükme korkundan dolayı birilerini, bir şeyleri bir şekilde kaybedebiliyorsun. Bu da ayrı bir mesele. Efendim, Yudum bizlerle birlikte olacak. Enkaz diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bien FM.
1: Evet, yavaş yavaş bu saatin sonuna doğru gelmekteyiz. Saatlerimizi 21.59 yaptık. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Ve sırada güzel bir çalışma var. Bu güzel eser şu anda bizleri dinlemekte olan sevgili Simge için gelecek. Abi, ben bugün niye konuşamıyorsam, ben biliyorum nedenini de. Şimdi söyleyince programın arkası var. Selamlarımızı iletmiş olalım. Sıradaki çalışmayla birlikte. Bu arada zannediyorum bugün maç var. Kimin maç olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama her iki takıma da başarılar dilemek adettendir. Efendim, Mero ve Ati 242 bizlerle birlikte olacak. Uykusuz geceler diyelim. Sevgili Simge için gelsin, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Simge'ye armağan etmiş olduk. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Ve sıra geldi bu saatin son çalışmasını da. Sevgili gönüldaşıma, yol arkadaşıma Ela'ya armağan etmek istiyorum. Serra Artürk bizlerle birlikte olacak. Seni yazdım diyelim ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaşıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi, inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok, inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkım meçhul devam ediyor. Aşkım meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte ikinci ve son saatimizin girişini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım.

Ben günümüzde bu durumun daha da arttığını düşünen taraftayım. Hatta gençler için en çok bu konuda şikayet ediyorlar. Yani şimdiki gençler zehir gibiler, her şeyin farkındalar. Tabii geçmişte de bu böyleydi aslında. Ama bir sindirme durumu vardı. Sindirilemeyen çocuklar, duruşu olan çocuklar bugünün sevilmeyen büyükleri oldular. Tabii böyle de bir durum var. Ama sevilmek aynı zamanda kaygıyı da beraberinde getiriyor. O yüzden bence çok da önemli değil. Yani seni gerçekten seven, seni severken seni yormayan insanlarla hayat güzel. Onların kaygısı da güzel ama onun haricinde seni sevmeyen, seviyorsa da bu sevgiyi sana göstermeyen, gösteremeyen birini sevmeye çalışmak. Ya aman, bir şey olursa da sevgimi gösteremeden kaybedersem kaygısını taşımak vesaire alttan almayı beraberinde getiriyor. Bu düşünce de insanı yoruyor abi. Kaygı çok çabuk artabilen ve fazlası insanı deli eden bir duygu, bir düşünce artık ne denirse. Ben korkarım birileri için, bir şeyler için kaygılanmaktan. Birinin benim için kaygılanmasını da istemem. Yani şöyle bir şey var. Ya kaygılanıyorsan ona göre hareket edeceksin. Kaygılanıyorsan bunu bir şekilde belli edeceksin. Sen bunu bana belli etmiyorsun ama sıkıştığında şey diyorsun. Ya işte biz onu yaptık da seni düşündüğümüzden, senin için kaygılandığımızdan yaptık. Ama öncesinde bana bu durum için bu tarz şeyler yapabileceğine dair herhangi bir şey göstermedin. Benim için kaygılanabileceğini göstermedin. Ya ben kaygılandığını hissetmek istiyorum. Zaten bir kere hissetse insan birinin kendisi için kaygılandığını, sonrasında illaki bir şekilde ona göre hareket etmeye çalışır. Hani belki her zaman mümkün olmaz ama istisnalar kaideyi bozmaz diye de bir durum var. Bunu da unutmamak lazım. Benim sevdiğim çalışmalardan bir tanesi gelecek. Pınar Yıldız bizlerle birlikte olacak. Sen de anlarsın diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Benim de uzun zamandır dinlemediğim, dinletmediğim çalışmalardan bir tanesiydi. Tabii ben farklı isimlerden, farklı seslerden dinliyorum program haricinde ama bu da farklı ve güzel bir yorum olmuş. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Seba, yalan deme diyelim ardından. Barış Aryay gelsin. Keyif ederim diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimizi 22.35 yaptık. 23'e kadar buralardayız. Sevgili Hilmi, iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Ceylan Hanım bizlere kulak veriyor. Selamlar, sizdeyiz diyor. Eyvallah, teşekkürler. Pınar Hanım bizleri dinlemekte. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki çalışmayla birlikte bu akşam da bol bol eser dinlediğimiz bir akşam olsun. İki güzel eser gelsin, ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Yavaş yavaş da gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Haydi bakalım.

Çok şey gördüm hayatta. Dökecek gözyaşım kalmadı artık. Çok şey gördüm hayatta. Hiçbir telaşım kalmadı artık. Çok şey gördüm bu hayatta. Toparlandım da hepten dağıldık. Çok şey gördüm bu hayatta. En kötüsü, en acısı yalnızlık. Kalabalıklar ardında insansızlık. Çok şey gördüm bu hayatta. Lakin düşlerimde bile yoktu insafsızlık. Çok şey gördüm bu hayatta. Lakin bilemezdim. Hepsinin sonu yalnızlık. Çok şey gördüm bu hayatta. Sol yanım, gözyaşım, bir de ben. Hep yalnızlık. Çok şey gördüm bu hayatta. Her gözyaşının bir mutluluk getireceğine inanmıştık. Her gözyaşının bir mutluluk getireceğine inanmıştık.

Severken sonumu hiç düşünmedim. Azıcık da olsa bir umut vardı içimde. Belki sever, belki döner dedim. Gitmekle eline ne geçti söyle. Kim seni benim kadar sevdi? Kim sana benim kadar yandı? Biliyordum, pişmanlığını kabul etmesen de, sana olan aşkıma karşılık vermesen de, bak artık gidiyorum, sensizliğe gidiyorum, senin...

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Mustafa İpekçioğlu bizlerle birlikte olacak. Hatırası var diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz bu güzel eserle birlikte. Bize ayrılan sürenin bu akşamlık sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Mustafa Yılmaz bizlerle birlikte olacak, düşman başına diyelim. Ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

amacım neydi ulan? Bu yara kabuk tutmaz. İlmek ilmek sızıyor. Dil susuyor. Yürek paramparça. İçimi yakıyor. Hani can, hani nefes, hani yoldaş. Of lan of. Gölgem bile mezarına uğramaz artık. Gölgem bile mezarına uğramaz artık.

0: Her zaman.
1: Her zaman.
2: Her zaman en iyi.
0: En iyi.
2: En duygusal.
0: Sevdanın rengi.
2: Aşk dolu
0: duyguların ahengi. Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.